0: المحيط. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun. Biz Musa'ya kitabı Tevrat'ı vermiştik de onda ayrılığa düşmüşlerdi. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında derhal hüküm verilirdi. Şüphesiz onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir. Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yok." Daha önce yalvardıkları tanrılar onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmıştır. Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. Andolsun, başına gelen bir zarardan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak mutlaka "Bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Andolsun, Rabbime döndürülürsem şüphesiz onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır" der. Andolsun, biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz. Ve andolsun, onlara mutlaka ağır azaptan tattıracağız. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. De ki, "Ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefslerinde onlara göstereceğiz ki o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki o her şeyi kuşatandır. Azim olan Allah doğru söyledi."
2: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür.

0: Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sana ne dua ettiyse, senden neler istediyse, senin sevdiğin ne gibi niyazlarda bulunduysa, biz de onları senden istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım. Bizlere kereminle, lütfunla ihsan eyle ya Rabbi. Nelerden sana sığındıysa, biz de o cürüm ve kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, cennetini kaybetmiş Hazreti Adem, Hazreti Havva'nın affına ve cenneti bulmalarına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan, eğer bize merhamet etmezsen hüsrana uğrarız. Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden, hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Bakara Suresi 168 ila 173. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O sizi ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onların yoluna uyacaklar? İnkar edenleri imana çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Ey iman edenler!

0: Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Said Cengiz. Yunus Suresi 83 ila 92. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, "Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz artık sadece ona tevekkül edin." Onlar da şöyle dediler: "Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar." Musa'ya ve kardeşine, "Kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele," diye vahyettik. Musa şöyle dedi: "Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler." Allah da, "Her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin," dedi. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım," dedi. "Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Araf Suresi 73 ila 84. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da, size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah, Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken, o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardan idi ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hud Suresi 36 ila 49. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailen ile iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. Nuh, binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, yavrucuğum bizimle beraber sen de bin, inkarcılarla birlikte olma diye seslendi. O, ben kendimi

0: sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh, bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç onun azabından korunacak hiç kimse yoktur dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu. Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi. Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim dedi. Nuh, Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum dedi. Ona denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu oruçla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmiştir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Mücadele Suresi 1-4. Ayetler.
4: Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çağlar Ateş. Zümer Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür? Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: آمين.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهي يا رب، إلهي يا رب، رزاق olan sensin. Rızıkları taksim eden sensin. Rızıklardan faydalandırıcı olacak olan sensin. Böylece rızıklarımızı bereketli kılacak olan Mevlamız sensin. Senden Efendimiz bu hususta nasıl talepte bulunuyor idiyse

onun cümleleriyle talepte bulunuyoruz. Allahümme gfirli zembi. Allah'ım, hasbel beşeriye işlediğim, işleyebileceğim günahlarımı bağışla. Vevessi'li fi rizki. Allah'ım, rızkımı genişlet. Ve barikli fima razakteni. Bana rızık olarak verdiğin şeyleri de benim hakkımda bereketli kıl diye dua edermiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Biz de onun duasıyla talepte bulunuyoruz. Rabbim, helal yoldan rızıklarımızı genişlettiğin gibi onlardan istifade imkanlarını da bereketli kılarak bize lütfeyle. Bize verdiğin çoluk çocuksa onları da hakkımızda bereketli eyle. İlahi, bereket kapılarını açacak kulluk vecibelerimizi yerine getirme hususunda şükredici olmayı bize nasip eyle. Dualarımızı bu istikamette arz etmeyi, dualarıyla sana yakın kullarından olmayı nasip eyle. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şefaatine erdirecek ve bereketli bir hayata ulaşmamızı sağlayacak şekilde ona salatü selamlarda bulunmayı nasip eyle. O şöyle buyurmuştu: ketratü zikri ve salatu aleyye tünfil fakr. Allah'ı çokça zikretmek ve bana salatü selam getirmeniz fakirliği yok eder buyurmuş Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Çocuk doğunca Allah bereketli kılsın. Yuva kurulunca Allah bereketli kılsın. Rızık gelince Allah bereketli kılsın diye hep dualar bu şekilde yapılmış. İsraf reddedilmiş. İhtirasla dünyalıklara sapıp yapışmak reddedilmiş. Taksime rıza göstermek istenmiş. Bu da bize kanaatkarlığı doğurmuş. Ya Rabbi, bize taksimatına rıza gösteren, teslimiyet gösteren, verdiğin nimetlere şükredici olan ve verdiği nimetlerin bereketli olmasını senden talep eden kulların kervanına Rabbim bizi de dahil eyle. Seninle bağı kesilmemiş kulların olarak takdir ettiğin hayatı yaşamaya bizi muvaffak eyle. Muvaffak.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ayhan Polat Kehf Suresi 71-82. Ayetler

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın dedi. Adam, sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafından dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5.

0: 105.5 Bitlis Merkez 105.4 Bitlis Tatvan 107 Bolu Merkez 101.3 Burdur 93 Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa suresi 43 ila 50. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, işittik, karşı geldik, işit, işitmez olası, râina derler. Halbuki onlar, işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden, yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden, yanınızda bulunanı, Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba, Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. Bak Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Bakara Suresi 187 ila 194. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikaftayken eşlerinize yaklaşmayın.

0: Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse şunu iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa size saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Fakat ileri gitmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu zekat ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Bakara Suresi 83. ayet.
7: Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.
5: Tevbe Suresi 60. ayet.
8: Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla, özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
5: Nisa Suresi 77. ayet.
9: Daha önce kendilerine savaşmaktan ellerinizi çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve Rabbimiz niçin bize savaş yazdın, bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya derler. De ki, dünya geçimliği azdır, ahiret Allah'a karşı gelmekten

0: sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Şura Suresi 1 ila 15. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Ayn Sin Kaf. Ey Muhammed, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Meleklerse Rablerini hamdla tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grupsa cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup

0: bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte bu Rabbim Allah'tır. Yalnız ona tevekkül ettim ve ancak ona yöneliyorum. O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilendir. Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey, İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer, içtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesiyle ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüşte ancak O'nadır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Rabbe yakındır insan. O'na ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamdü sena, sevgili elçine, kulun ve resulün Muhammed Mustafa'ya binlerce salatü selam ederiz. Allah'ım bizleri Hazreti Adem ile başlayıp Peygamber Muhammed Mustafa ile biten o vahiden hiç ayırma ya Rabbi. Hidayet yolundan bizi ayırma ya Rabbi. Güzellikten bizi ayırma ya Rabbi. Merhametten bizi ayırma ya Rabbi. Şefkatten bizi ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi adil davranmaktan bizleri uzak eyleme ya Rabbi. Fakire, muhtaca, mağdura, düşmüşe merhamet edenlerden eyle ya Rabbi. Hayvanlara iyilik edenlerden eyle ya Rabbi. Hayvanlara eziyetten dolayı yargılanmış olanlardan, mahşerde yargılanacak olanlardan etme ya Rabbi. Anne ve babalarımızın dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ölmüş olan anne babalara merhamet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Hastalara şifa ver ya Rabbi. Dertlilere deva ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kasas Suresi 1-13. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde, ülkesinde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Bizse istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine, onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri, Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: "Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz." Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi. Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz çocuğuyla ilgili sözümüze, inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine, "Onu takip et," dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi. "Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?" dedi. Böylece biz anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin.

Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed, eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri

0: sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mümtehine Suresi 6 ila 13. Ayetler.

0: الغفور. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Ola ki Allah sizinle içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi ve yakınlık koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara, kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız, eşleri gidenlere sarf ettikleri mehir

0: zekatlarını verin ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
2: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Saffat Suresi 1 ve 5. ayetler.
0: Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da, batıların da Rabbidir.
1: Mü'min Suresi 2 ve 3. ayetler.
6: Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır bulan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.
1: Mü'min Suresi 65. ayet.
7: O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Zuhruf Suresi 84. ayet.
8: O, gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Doğanın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.

0: El Hadi Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, hidayete ve doğru yola erdiren, sen El Hadisin, hidayet verensin, doğru yolu gösteren, rehberlik edensin, gerçeğe yönlendiren, gerçeği görmeyi sağlayansın. Hadi isminle kullarına akıl, muhakeme ve zaruri bilgileri verensin. Ebedi mutluluk için manevi yolu gösterensin. Lütfunla rehberlik edensin. İstediğini iyi işlerde başarıya ulaştıransın. Senden başka hidayet veren yoktur. Sen dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Hidayete girecek kullarını en iyi bilensin. Rehber olarak gönderdiğin Kur'an-ı Kerim, hidayetinin bir vesilesidir. Ey dilediği kuluna doğru yolu gösteren Allah'ım! Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Amin.
1: Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 4. Cüz.
2: Euzü billahi min

0: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler!

Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlardınız da o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ve mümin insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmekte ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte oluşlarıydı. Onların kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. İnkar edenlerin ne malları ne evlatları onlara Allah'a karşı bir yarar sağlar. İşte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerini vurup mahveden kavurucu ve soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetleri açıkladık. İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz, onlarsa bütün kitaplara iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık derler. Ama kendi başlarına kaldıklarında size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü kalplerde olanı bilir. Size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır. Hani sen müminleri Uhud'da savaş mevzilerine yerleştirmek için sabah

erken ailenden, evinden ayrılmıştın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Andolsun siz son derece güçsüzken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere Rabbinizin indirilmiş 3000 melekle yardım etmesi size yetmez mi diyordum. Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır. Bir de Allah bunu inkar edenlerden bir kısmını helak etsin veya perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yaptı. Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Allah ya tövbelerini kabul edip onları affeder ya da zalim olduklarından dolayı onları azap eder. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler, ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün olan sizlersiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, şüphesiz o toplulukta, müşrikler de Bedir'de benzeri bir yara almıştı. İşte iyi veya kötü günleri insanlar arasında böyle döndürür dururuz. Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz, bazen öbürüne. Allah sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun siz ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte onu gördünüz ama bakıp duruyorsunuz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz.
kim de ahiret mi

mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Siz eğer kafir olanlara uyarsanız, sizi gerisin geriye küfre çevirirler de büsbütün hüsrana uğrarsınız. Hayır, yalnız Allah yardımcınızdır. O, yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Barınakları da cehennemdir. Zalimlerin kalacakları yer ne kötüdür. Andolsun Allah izniyle onları, müşrikleri kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vaadini gerçekleştirdi. Nihayet sevdiğiniz şeyi, zaferi size gösterdikten sonra zaaf gösterdiniz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. Kaçıp hezimete uğradınız. Buna rağmen sizi bağışladı. Allah, müminlere karşı çok lütufkardır. Peygamber arkanızdan sizi çağırırken, siz durmadan dağa yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah, size keder üstüne keder verdi ki, bu durumlara alışasınız ve daha sonra elinizden gidene ve başınızdan gelene üzülmeyesiniz. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliye zannı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar, bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok diyorlardı. De ki, bütün iş Allah'ındır. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki, bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı bilir. İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip kaçanları, şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında, onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever.

Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir. Onlar, insanlar, Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun Allah, müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekte büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet, Uhud'da sizin başınıza geldiğinde, bu nereden başımıza geldi dediniz öyle mi? De ki, o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah, içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kendinizden ölümü savun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bundan dolayı Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir. O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah pisi temizden ayırıncaya kadar müminleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer, gaybı ona bildirir. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, sizin için büyük bir mükafat vardır. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar.

tadın yangın azabını diyeceğiz. Bu, kendi ellerinizin önceden yapıp gönderdiklerinin karşılığıdır. Allah, kullara asla zulmedici değildir. Onlar, Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti dediler. De ki, benden önce size nice peygamberler açık belgeleri ve sizin dediğiniz şeyi getirdi. Eğer doğru söyleyenlerseniz, niçin onları öldürdünüz? Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık delilleri, hikmetli sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı. Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, bilin ki bunlar yapmaya değer azmi gerektiren işlerdendir. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu, kitabı mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rableri onlara şu karşılığı verdi. Ben, erkek olsun kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolunda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Onların bu refahı az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derinden saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihad için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

Nisa suresi. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer velisi olduğunuz yetim kızlarla evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, onları değil, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Kadınlara mehirlerini bir görev olarak gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Yetimleri deneyin. Evlenme çağına buluğa erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler ve mallarını geri alacaklar diye ısraf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zenginse yetim malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakirse aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir. Miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara gönüllerini alacak güzel sözler söyleyin. Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onlar hakkında endişeye kapılanlar, yetimler hakkında da ürperip korksunlar. Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla kızsalar, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız birse, mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu paylaştırma, ölen karılarınızın yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Yine bu paylaştırma yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer. Eğer kardeş
kardeşler birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. Bu paylaştırma, varislere zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. Bütün bunlar Allah'ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. İşte bu hükümler Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan fuhuş, zina yapanlara karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun. Dışarı çıkarmayın. Sizlerden fuhuş, zina yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Allah katında makbul tövbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa makbul tövbe kötülükleri, günahları yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca İşte ben şimdi tövbe ettim diyen kimselerle kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur. Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne mehir olarak yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız? Hem siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almışken onu nasıl geri alırsınız? Geçmişte olanlar hariç artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu ne kötü bir yoldur. Size şunlarla evlenme haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, eğer anneleriyle zifafa girmemişseniz, onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi nikah altında bir araya getirmeniz. Ancak geçenler, önceden yapılan bu tür evlilikler başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğruyu söyler.

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. Ayet.
3: Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Me'ariç Suresi 36 ila 44. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inkarcılara ne oluyor ki, inkar veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar? Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla. Biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün o gündür. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerine Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaatti. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Bakara Suresi 243 ila 248. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir. Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Rızkı Allah daraltır ve genişletir. Ancak ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Ne yaptılar? Hani peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya üzerinize savaş farz kılındığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak

0: olarak gönderdi dedi. Onlar, o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerine hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kurban ibadetiyle ilgili bilinmesi gerekenler. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve misafir olmayan Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80 gram altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir? Bu hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurban koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da deve 5, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında 6 ayını tamamlayan koyun 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, azaları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması kurban edilmesine mani teşkil etmez.

0: Kavramların Hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebe suresi 28. ayet.
3: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.
1: Nisa suresi 59. ayet.
4: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulul emre idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir.
1: Ahzab suresi 45 ve 46. ayetler.
2: Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
1: Gâşiye suresi 17 ila 22. ayetler.
5: Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin.
1: Kalem suresi 1 ila 14. ayetler.
6: Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Mümin Suresi 61 ila 68. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı. Ve bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O, sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der. O da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Sad Suresi 35. ayet.
3: Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 98 ila 115. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda etmez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacı meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 20.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Lokman Suresi 31 ila 34. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 30. Bölüm. Bize bir yol göster.
3: Hazreti Ömer, Müslüman olduğu gece dönemin en büyük İslam düşmanlarından Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini bildirdi. Ayrıca Ömer ertesi gün Cemil bin Mamer el-Cumahi'ye Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan ettirdi. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldı.
4: Neden mutlusun bu kadar Ebu Cehil?
5: Bugün büyük düşmanımdan kurtuluyorum. Muhammed'den kurtuluyorum. Ömer bin Hattab onu öldürecek.
4: Ömer bir işi el atmışsa kesin tamamlar.
6: Efendim, Ömer bin Hattab geldi.
5: Gelsin, gelsin. Bekletme. Hoş geldin, safa getirdin ya Ömer bin Hattab.
7: Ben hoş geldim de söyleyeceklerim hoşuna gitmeyecek ya Ebu Cehil.
5: Ne oldu?
7: Şunu bil. Bundan sonra Muhammed'in yanındayım ben. Ona söyleyeceğiniz her söz bana söylenmiştir. Ona yapılacak her hareket bana yapılmıştır. Allah birdir. Muhammed de onun Resulüdür.
5: Diyeceklerin bu mudur?
7: Bu söylediklerimin üstüne söz mü var ya Ebu Cehil?
5: Ömer'i bile yanına çekti. Ömer'i bile. Bu saatten sonra Müslümanlara, Muhammed'e inananlara Mekke'de huzur yok. Onlara huzur yok.

0: Muhammed'i inkar et. Allah'ı inkar et.
1: Allah bir, Muhammed onun Resulüdür.
0: Muhammed'e inanan kim varsa ölecek. Kim varsa ölecek. Ölecek.
1: Allah bir, Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
2: Ya Resulullah, izin ver, biz de bir şeyler yapalım.
3: Böyle Müslümanlara işkence yapılırken, elimiz kolumuz bağlı mı duralım?
4: Babam bekleyelim diyor. Onlar gaddar diye biz de böyle karşılık veremeyiz.
2: Peki ne yapacağız? Kureyş'in Müslümanlara işkence etmesini, öldürmesini mi izleyelim? Ne yapalım ey Allah'ın elçisi, bize bir yol göster.
5: Müşriklerin Müslümanlara yaptıkları eziyet her geçen gün artıyordu. Müslümanlar ibadetlerini serbestçe yapamıyor, açıktan Kur'an okuyamıyorlardı. Amcası Ebu Talip tarafından himaye edildiğinden, kendisi bu tür eziyetlere uğramamakla beraber, ashabının başına gelenlere son derece üzülen ve işkenceleri engellemeye de gücü yetmeyen Resul-i Ekrem, aralarında Hazreti Osman ve karısı Hazreti Rukiye, Cafer bin Ebu Talip, hanımı Esma bint Umeys, Osman bin Mazun, Zübeyir bin Avvam, Halid bin Said ve karısı Ümeyme bint Halid, Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Mesud, Abdurrahman bin Af, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Musab bin Umeyr gibi meşhur kişilerin de bulunduğu bir grup Müslümanın Habeşistan'a gitmesine izin verdi.
4: Peygamberimizin kızı Rukiye'ye iyi bak Osman.
6: Merak etmeyin, o benim en kıymetlimdir. Karımdır. Ona gözümden iyi bakacağım.
5: 11 erkek ve 4 kadından oluşan Müslüman kafilesi 615'te Mekke'den Şuayb limanına, oradan da bir tekneyle Habeşistan'a gitti. Bu hicret Hazreti Peygamber'in henüz tebliğinin ilk yıllarındayken Afrika ile temasa geçmesini sağladı. İlk muhacirlerin iyi karşılanması üzerine ikinci hicret kafilesine 70'ten fazla Müslüman katıldı.
7: Şimdi de Habeşistan'a gidiyorlar. Bana bak, Habeş kralı senin arkadaşındır değil mi?
8: Elbette. Uzun zamandır ticaret yaparım.
7: O zaman git ve onunla konuş. Oraya sığınan Mekkelileri bize teslim etsin. Yoksa Habeşistan'la bir daha ticaret yapmayız. Bunu bilsin.
5: Kureyşliler sayıları artan bu muhacirlerin ardından Habeşistan'a bir heyet göndererek Necaşi Ashame'den onları iade etmesini istemişlerse de Necaşi, Kureyş heyetiyle Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki muhacirlerin temsilcilerini tartışmaya davet etmiş ve sonuçta Müslümanları davalarında haklı bularak misafirliklerinin devamına karar vermiştir.
9: Ben adalete inanırım. Bana göre siz haksızsınız. Zamanında Hristiyanlar da büyük acılar çekmiştir. Ve ben Müslümanların, Muhammed'in davalarında haklı olduğuna inanıyorum. Bana sığınanları size teslim etmeyeceğim. Bu böyle biline.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Maide Suresi 72 ila 77.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: Ey İsrail oğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Alak Suresi 1-8. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. A'raf Suresi 148 ila 151. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'nın kavmi onun Tur'a gitmesinin ardından ziynet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? Böyleyken onu ilah edindiler de zalim kimseler oldular. İsrailoğulları yaptıklarına pişman olup gerçekten sapmış olduklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Öfkesinden levhaları attı ve kardeşinin saçından tuttu. Onu kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, ey anam oğlu dedi. Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğuyla bir tutma. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Soru işareti. Soru işareti.
2: Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? Kurban kesmek, akil, bali, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. İster vacip ister nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Kendi imkanlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.
1: Soru işareti. Soru işareti.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve

0: Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 196. Ayet.
2: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer düşman ve hastalık ve benzer sebeplerle engellenmiş olursanız, artık size kolay gelen kurbana gönderin. Bu kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanırsa veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalırsa, fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umre ile faydalanmak isteyen kimse kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü haçta, yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu durum ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nuh Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u, kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki: Rabbinizden bağışlanma dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi? Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Nuh dedi ki: Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayi, Yeusu, Yevuku ve Nesri hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin

0: edenlerin sadece sapıklıklarını artır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Nuh şöyle dedi: "Ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 87. ayet.
3: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum."
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Bakara Suresi 211 ila 213. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrailoğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi. Ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Egzon İbrahimi. Furkan Suresi 61 ila 70. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hüreyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Hac size farz kılındı. Hac edin.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İslam'ın doğuşu öncesinde Kabe'yi tavaf, umre, Arafat ve Müzdelife'de vakfe, kurban kesme gibi adetler devam ettirilmekte, hac putperest gelenekleriyle birlikte sürdürülmekteydi. Hac ibadeti cahiliye döneminde de yapılmış, ancak Hazreti İbrahim dönemindeki safiyeti kaybedilmişti. Hemen bütün hac görevlerine şirk karışmış, Kabe başta olmak üzere hac görevlerinin yapıldığı Safa, Merve, Mina gibi yerlere birçok put yerleştirilmiş ve hac kurbanları putlar adına kesilir olmuştu. Müşrikler Safa ve Merve arasında say yaptıkları sırada "Buyur Allah'ım buyur, senin ortağın yoktur, ancak bir ortağın vardır, o da sana aittir. Sen hem ona hem de onun sahip olduklarına hükmedersin" şeklinde telbiye getiriyorlardı. Hatta Ensar'ın Müslüman olmadan önce Tağiye Menat putu için ihrama girip telbiye getirdikleri ve kendi putlarının karşısında dikili bulunan Safa ve Merve putları arasında sağ etmeye günah saydıkları nakledilmektedir. Müslüman olduktan sonra Ensar'dan bazı kimseler Allah Resulüne bu durumu anlattıklarında Allah Teala "Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir" ayetini indirmiş ve cahiliyeye ait bu uygulama ortadan kaldırılarak sa'in hac menasikinden olduğu bildirilmiştir. Hacda putperest inancın izlerini taşıyan uygulamalar, haccın farz kılındığı ve müşriklerin bu mübarek mekanlardan uzaklaştırıldığı Hicri 8. veya 9. yıla kadar devam etmiştir. Bu yıl itibariyle müşriklerin Mescid-i Haram'a girmeleri ve çıplak olarak Kabe'yi tavaf etmeleri yasaklanmıştır. Mekke'nin fethinden sonra Kabe'nin içinde ve etrafında bulunan putlarla birlikte Hazreti İbrahim'den sonra eklenen ve hac ibadetinin aslında bulunmayan şirk unsurları da tamamen temizlenmiştir. Hacın farz kılınmasıyla birlikte hac görevleriyle ilgili hükümler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hazreti Peygamber'in uygulamasıyla yeniden tespit edilmiştir. Mekke'nin fethinden önce farz kılınmasına rağmen müşriklerle ilişkilerin iyi olmaması sebebiyle Müslümanlar ancak fetihten sonra hacca gidebilmişlerdir. Fethi takip eden yıl Hazreti Ebubekir hac emiri olarak görevlendirilmiş, müşriklerin Mescid-i Haram'a yaklaşamayacağı, kadın veya erkek hiç kimsenin çıplak tavaf yapamayacağı gibi hususları tebliğ etmek vazifesi ise Hazreti Ali'ye verilmiştir. Hazreti Peygamber'in hayatının son senesinde, hicretin 10. yılında ifa ettiği haçsa veda haccı olarak anılmıştır. Resul-i Ekrem'den sonra gelen Müslüman yöneticiler ya bizzat kendileri hacca gitmek yahut emir tayin etmek suretiyle hac kafilelerinin bu görevi huzur içinde yerine getirmelerini sağlamışlardır. Hac yolculuğu hicri takvime göre hac ayları denilen Şevval'den başlanarak Zilkade ayıyla Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılabilirse de ulaşım imkanlarının geliştiği günümüzde bu görev için Zilkade'nin son haftalarıyla Zilhicce'nin ilk 10 günü yeterli olmaktadır. Arefe, Arafat ve Kurban Bayramı günleri sayılı ve belirli günler olduğu için senede ancak bir defa hac yapılabilir. Hac ibadeti, Yüce Allah'ın yoluna gücü yetenlerin beyti hac etmeleri, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır ayetiyle farz kılınmıştır. Bu ayet indiği zaman Allah Resulü ashabına bir hutbe okumuş ve "Ey insanlar, hac size farz kılındı, hac edin" buyurmuştur. Bunun üzerine Temimli sahabi Akra bin Habis, "Her sene mi ey Allah'ın Resulü?" diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sükut ettikten sonra Akra'nın sorusunu 3 defa tekrarlaması üzerine "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve siz buna güç yetiremezdiniz. Fakat hac ömürde bir defadır, fazlasıysa nafiledir" demiş ve şu uyarıda bulunmuştur. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni serbest bırakın. Sizden önceki ümmetler başka bir sebeple değil, çok soru sormaları ve peygamberleriyle ihtilafa düşmeleri sebebiyle helak oldular. Sizden bir şey istediğim zaman gücünüzün yettiği kadarıyla onu yapın. Size bir şeyi yasakladığımda da derhal onu bırakın." Bunun üzerine Allah Teala, "Ey iman edenler! açıklandığı zaman size zorluk verecek şeyleri sormayın ayetini indirmiştir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Halit Bolat. Zuhruf Suresi 57 ila 67. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca, bir de ne göresin? Senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o, kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun, bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Âl-i İmrân Suresi 26 ila 32. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmamız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Soru işareti. Soru işareti.
3: Bir hayvanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir? Bu organların ne yapılması gerekir?
4: Etlebinin yenmesi helal olan hayvanların ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun, kanları, ötleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini yemek tahrimen mekruhtur. Zira bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eti yenen hayvanların cinsel organlarının, husyelerinin, dübürlerinin, bezelerinin, öt keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir. Maliki ve Şafii mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını yemek caizdir. Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından öncelikli olmakla beraber, çevreyi kirletmemek kaydıyla kedi ve köpek gibi hayvanlara da verilebilir.
2: Soru işareti. Soru işareti.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin beka sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Furkan Suresi 58. Ayet.
3: Sen o ölümsüz ve daima diri olana, Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter.

0: Hadid Suresi 3. Ayet. O ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. Kasas Suresi 88. Ayet.
1: Sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Vav Radyo. Vav Radyo'da Cuma sohbeti başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vav televizyonumuzun çok değerli izleyenleri, Vav radyomuzun çok değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Koca Yunus'umuz ne demişti? Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Müslüman gün gelirse canını bile vermeye hazır olan insan demektir. Ne için? Din, iman, vatan, bayrak, ırz, namus için can bile verilebilir. Bizim Karacaoğlanımız var, hepiniz tanırsınız. Sabahın seheri günden ileri. Ben kimi sevmişem senden ileri? Ziyaret olmuşsun, kurban istersin. Kurban bulamadım candan ileri diyor. Bunları birleştirip siz düşünürken biz bugün muhterem meslektaşım Emrullah Hatipoğlu hocamla kurban konusunu konuşacağız. Kurbanın bir teşvik bölümü var değerli izleyenlerimiz. Bir de fıkıh bölümü, ahkam bölümü, fetvalar bölümü var. Bu programımızda her ikisinden de bahsetmeye çalışacağız. Eğer program süresi kafi gelmezse bir program daha yapabiliriz. Çünkü kurban çok önemli, vacip bir görevdir. Hocamıza bir hoş geldiniz diyelim efendim. Sonra Kur'an-ı Kerim dinlemeye geçeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Efendim hoş gördük.
1: Sıhhat afiyet yerinde inşallah.
2: Her zaman olduğu gibi elhamdülillah.
1: Tamam efendim. İman sultan, sıhhat vezir.
2: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ne diyorduk? Ala kulli hal
1: sivel
2: kufri ve dalal.
1: Her halimize.
2: Küfür olmasın, sapıklık olmasın. Onun dışında Rabbimiz bizi hangi şeylerle imtihan etmek istiyorsa biz o güzeldir. Amenna ve saddakna deriz. Alel ra'si vel ayn, eskilerin ifadesiyle.
1: Evet.
2: Başım
1: gözüm üstünde.
2: Gözüm üstünde. Biliriz ki sonuçları mutlaka hep hayır olacak, lehimizde olacak.
1: Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki hayır eyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Mevla görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş.
2: Hocam o kadar nefis izahlar, evet. bu kısa bir cümlenin içinde,
1: evet.
2: ama bir anahtar veriyor.
1: Tabii.
2: Anahtar hocam.
1: Mutluluk reçetesi.
2: Yani kardeşim ona teslim ol, bitti. En zor işler bile en kolay
1: hale gelir.
2: Hale gelir.
1: Evet.
2: Şu teslimiyeti Rabbim hepimize lütfeylesin.
1: Nasip eylesin.
2: Bize, dinleyicilerimize.
1: Amenna. Hocam İnşallah. Söylemek kolay, yapmak zor ama yapmak da söyleye söyleye olur.
2: Tabii.
1: Bu işi müzakere ede ede.
2: Öyle olmasa tebliğ görevini verir
1: miydi? Olmazdı değil mi efendim?
2: Peygamberlerle.
1: Evvela dilde yer alacak, sonra beyinde yer alacak, sonra kalbe inecek, azalara nüfuz edecek. İnşallah Allah ondan muvaffak eylesin.
2: Amin.
1: Muhterem hocam malumunuz zamanımız epey var, inşallah kurban konusunu konuşacağız. Ama İshak hocamızı bekletmeyelim. O bize bir Kur'an-ı Kerim tilavet etsin. Daha sonra yine beraber olmak üzere sevgili izleyiciler. İshak hocamıza, İshak Danış hocamıza kulak verelim efendim.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ومن يشرك بالله

0: hem mal hem de fiilen vücudun iştirakıyla icra edilen, yerine getirilen, ifa edilen ibadetlerden biri de kurbandır. Son zamanlarda gerçi bu da sadece parayla yerine getirilir hale geldi. Telefonlarla, internetle paralar yatıyor. Efendim böylece kurban yerine getiriliyor. Caiz mi? Caiz. Ama imkanınız varsa, gücünüz yetiyorsa, başarabiliyorsanız kendiniz kesin. Yoksa başında bulunun. Eğer ikisi de mümkün değil de hayatın koşmaları içerisindeyseniz vekaleten de kestirebilirsiniz. Ancak itimat buyurun, şimdi aklıma gelen bir noktayı arz etmek istiyorum. Bizim dinimiz normal zamanda, sulh zamanında, hazarda, zor zamanlara da insanları hazırlamayı hedef almıştır. Ne demek istiyorum? Şimdi kurbanın kesilmesine tahammül edemez isek, kurban kesmek ile meşgul olmamıza gerek yok dersek, yarın bir harp olsa cepheye gitsek ne yapacağız? İki, trafik kazası oldu, bir kardeşimiz kanlar içerisinde yatıyor. Aman efendim, ben kan görmeyi istemem, kan görmeyi görürsem dizlerimin bağı çözülür, tansiyonum düşer, tansiyonum çıkar, ben varamam dersek onu kim hastaneye yetiştirecek? Şu kurbanı keserek ya da başında durarak bu gibi durumlara kendimizi alıştıralım, psikolojimizi alıştıralım ki bir gün depremde, trafik kazasında, harpte, başka olağanüstü hallerde, sel felaketinde eğer kurtarma durumunda olursak hemen oraya yığılmayalım, kucakladığımız gibi hastaneye, kurtulacakları yerlere ulaştırma imkanına sahip olalım. Bunun için kurbanın başında durmayı fantazi bir görev zannetmeyin. Kurban kesmeyi fantazi bir görev zannetmeyin. İnsanı zor şartlara alıştıran ve alışkanlık kazandıran önemli bir davranıştır dedikten sonra değerli hocamıza dönüyoruz. Hocam, kurbana da bir hamdeleyle, salveleyle başlayalım bakalım.
1: Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في
1: الآخرين.
0: صدق الله العظيم. Saffat Sure-i Celilesi'nde mevcut olan bu ayetler bizim kurban ibadetimizin temel dayanağını da bize gösteriyor, hatırlatıyor. Ve tabii ki İbrahim Aleyhisselam'la buluşturuyor. Hı hı. İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam, onların tabi tutulduğu imtihanın müthiş bir sonucu. İnsanlık için gerçekte bayram diyoruz ya hocam.
1: Evet.
0: İşte hakiki bayram düşündüğümüz zaman dahi işte böyle bir şey bayram ettirir. Neymiş bu? Hocam tabii konu uzun da biz bir hulasası haline getirelim onu izninizle.
1: Ancak bir parantez kısa istirham ediyorum. Her ne kadar bu Kur'an ayetleriyle Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmek isteyip bir koşun gönderilmesiyle bir olaydan bahsediliyorsa da kurban ibadeti ta Hazreti Adem zamanına dayanan bir ibadettir. Adem'in iki oğlu da kurban çıkardı. Birini kabul edilmedi diye yine Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Evet.
0: Sizin söylediğinizi seslendirelim o zaman.
1: Buyur efendim.
0: Vatlu ale bismillah vatlu aleyhim nebe ebney Adem bil hak iz qarraba kurbanan fetukubbil min ahadihima ve lem yutakabbal min el ahar.
1: Ha, demek ta o zamandan var. Ne dedi hocam bu ayette?
0: Ayetler hocam o kadar çok ki. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ. Bu ayette ne diyor? Bismillah. وَتْلُ عَلَيْهِمْ. İnsanlara oku.
1: Söyle.
0: Okuyarak söyle. Ha. Evet. نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Adem'in aleyhisselam İki oğlunun haberini
1: oku,
0: bildir, duyur.
1: Naklet, tebliğ et.
0: Evet. İz karraba kurbanen.
1: Her ikisi de birer kurban çıkardılar.
0: Evet. Ama fetukubbile min ahadihima.
1: Birininki kabul
0: edildi. İkisinden birininki kabul edildi.
1: Birininki.
0: Ve lem yutakabbel minel ahar, diğerinden kabul edilmedi.
1: Evet.
0: Görünürde fiiliyat olarak baktığımız zaman bugün de pek çok insanın yaptığı, yapacağı nedir? Bir kurban adanıyor. Bunun gereği bıçakla yapılıyor.
1: Evet.
0: Yapılan iş aynı iş ama birininkini Allah kabul ediyor, ötekini kabul etmiyor.
1: Şimdi biz bilemiyoruz hocam. Zatenizin kestiği kurban kabul oldu da benimki kabul olmadı. Ne siz kabul olduğuna dair bir garantiniz var ne de ben kabul olmadı. O zaman nasıl olmuş da birininki kabul edildi diğerininki kabul edilmedi diye netice belirlenmiş. Acizane müsaade buyursanız.
0: Tabii.
1: O zaman kurbanlık olarak buğday, ekin vesaire gibi şeyler çıkarılıyor. Kabul olunan kurbanlığı gökten gelen bir ateş yakıyor, kabul olduğu da belli oluyor. Öbürünü yakmayınca kabul olmadığı belli oluyor. Kabul olmadığı belli oluyor. O zamanın kurbanının bir avantajı vardı. Hangisinin kabul olup hangisinin kabul olmadığı belli oluyordu. Şimdiki kurban ama bir dezavantajı vardı. Yanan da geçip gidiyordu.
0: Zaten hocam en önemli bizim kurbanlarımızın en temel özelliği

0: bizim kurbanlarımız, yani ümmeti Muhammed'in yaşadığı, uygulamaya koyduğu Efendimiz'in, bunlar asla telef olmuyor hocam. Ha. Hani telef kelimesi maddi anlamda söylüyor.
1: Boşa gitmiyor, boşa gitmiyor, yeniliyor.
0: Niye? Yakılıyor. Toplumun hiçbir faidesi söz konusu değil.
1: İşte oradaki dezavantaj
0: oradaki,
1: o.
0: Oradaki.
1: Bizim avantajımız bizdeki, kestiğimizi yiyebilmemiz.
0: Bir.
1: Bizim dezavantajımız da kabul olup olmadığını bilemememiz.
0: Orada iş geliyor niyetimize. Bu işi yaparken ihlas ve samimiyetle yapıp yapmadığımıza dayanıyor.
1: Ayet iniyor mu hocam? Len tenalul. Len luhu muhavela dimâhu velâkin.
0: Tamam hocam. Yani yardımcı olalım birbirimize. Yine Hac suresinde Bismillah. Len yenâlallâhe luhumuha velâ dimâhuha velâkin yenâluhu takvâ minkum. Onların ne etleri ne derileri Allah'a ulaşır. Yani ne ulaşıyor?
1: Sizin takvanız, niyetiniz, ihlasınız.
0: Bütün iş o.
1: Öyleyse bütün ihlas ve samimiyetiyle Allah için kesiyorsa kabul olduğunu inansın. Eğer insanlar görsün, şu da şöyle olsun, biraz da eti ucuza getirelim diyerek kesiyorsa bilsin ki.
0: Hocam dalavera yok. Heh.
1: Naim Hoca öyle demişti.
0: Öyle mi?
1: Dalavere yok.
0: Dolayısıyla Allah, sırf Allah için.
1: Evet.
0: Sırf. Çünkü orada ortaklık yok hocam. Hı hı. Hem onun için hem filan yok. Sırf Allah için. Öyle olunca da inşallah
1: kabul olur.
0: Kabul olur.
1: Peki hocam.
0: Evet.
1: Neredeydik biz? Ha, Hazreti Adem'in oğullarından başladı, sonra Hazreti İbrahim.
0: İlk etapta kurban kesim aklımıza geliyor ama o günün şartlarında Allah için ortaya konan şeyler farklı oluyor demek.
1: Evet. Evet.
0: Sahip olduğu neler, imkanlar.
1: Ne varsa onu çıkarıyor, bir ateşte onu yakıyor.
0: Ama şey de enteresan değil mi? Yani bir kurbiyet maksadı gene var. Kurbanın ana özelliklerinden.
1: Vazgeçilmez şey. Allah'a yakınlaşmak maksadıyla.
0: Maksadı. Kurbanın ana özelliği bu. Dolayısıyla şimdi geldik İbrahim Aleyhisselam hadisesine.
1: Evet.
0: İbrahim Aleyhisselam hocam tek başına bir ümmet. İnne İbrahim'e Nahl suresi son sayfa. Kâne ümmeten
1: vahideten.
0: İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten lillahi hanife. Tek başına hocam.
1: Bir ümmet.
0: Tek başına bir fert. Ama Kur'an-ı Kerim diyor o bir ümmetti. Bu ne demek hocam? Bu müthiş bir şey hocam.
1: Her bir Müslüman iman-ı kamil imana sahip olsa dünyaya, kainata meydan okur.
0: Hocam şimdi şeyden yola çıkarsak, muhataplarından yola çıkarsak,
1: evet,
0: muhataplarının gücü, kuvveti, sayısı vesairesini hiç kale almıyor.
1: Evet.
0: Diyor ki ben tek başıma size yeterim diyor. Ve tek başıma inandığım davanın insanlığa duyurulması için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizin varlığınız, gücünüz, sayınız, silahınız vesaireniz hiç beni ırgalamıyor.
1: Niye? İnna Allah'a ma'ana.
0: Ma'ana.
1: Yani, Allah bizimle beraber.
0: Böyle olunca hocam tabii ama enteresan bir şekilde de müthiş imtihanlara tabi tutuyor.
1: Eşeddül bela alel enbiya.
0: Ya Allah en çok sevdiklerine en ağır imtihanı veriyor. İşte onun örneklerinin başında zikredeceklerimizden birisi. Hocam değişik mekan değişiklikleri yapıyor. Yani bir sabiti yok. Ben nereliyim?
1: Trabzonluyum. Hatta Oflu.
0: Mustafa hocam nereli? Kayseri. Filan. Böyle bir sınırlama yok. O işte esas. Yani milletim nevi beşer filan bir şaire atfedilerek söylenir ya.
1: Evet.
0: Vatanım ruyu zemin.
1: Milletim nevi beşer.
0: Vatanım ruyu zemin filan. Şimdi orada yani farklı bir şey için söyleniyor. Ama İbrahim Aleyhisselam'da şunu görüyoruz. O bütün beşeriyetin o içine yuvarlandığı putperest, o cahili anlayıştan kurtarılması için memur kılınmış.
1: Evet.
0: O zaman yeryüzünün her tarafı benim, ulaşmam gereken, oralarda yaşayan insanlar benim, kurtuluşlarına vesile olmam gereken insanlar diye nerededir bugün? Burada. Buradan kalkıyor, diyelim oraya geçiyor. Nerededir orada? Yokluyor, bakıyor durumu, orayı değiştiriyor. Nihayet hocam, ilahi talimatla öyle bir yere yönlendiriliyor ki, hani Şam'dan çıkıyor. Şam çok güzel bir memleket. Havası hı hı. güzel, yeşillikleri, etrafı hepsi güzel dünyalık açısından. Ama onun işi bu tip dünyalıkları elde ederek
1: güzel manzaralarda yaşamak değil.
0: Değil. Evet. O zaman yola koyuluyor. Nereye gidiyor hocam? Çöl.
1: Evet.
0: Yürüdüğü yol çöl. Çölde ne var hocam? Su var mı?
1: Yok.
0: Gölgelikler var mı?
1: Yok.
0: Barınacak şey var mı? Kimse yok etrafta. Yardımına koşacak birisi var mı? Olsa olsa vahşi hayvanlar var. Böyle bir yolculuğa çıkıyor ve bu yolculuğun durak noktası dağların arasındaki
1: Mekke.
0: Mekke kupkuru bir vadi.
1: Evet.
0: O vadiye gidiyor. Yanında kim var? Eşi var.
1: Hazreti Hacer validemiz.
0: Validemiz ve
1: ya Hazreti İsmail.
0: İsmail Aleyhisselam var. Yerleştiriyor. Şey bitmedi.
1: İmtihan bitmedi.
0: İmtihan bitmedi, görev de bitmedi.
1: Ha, devam.
0: Görev devam. Bu şeylerin durak noktalarından birisi sadece.
1: Kilometre,
0: ama müthiş bir şey hocam.
1: Kilometre taşı diyoruz ya.
0: Eşinizi bırakıyorsunuz. Kupkuru vadiye. Ne kadar içecek suyu var bilinen bir şeydir. Yiyecekleri de bilinen şeylerdir. Ama siz aslında onları vadiye mi bırakıyorsunuz?
1: Allah'ın emanına.
0: Allah'ın emanına bırakıyorsunuz. Evet. Ama görünürde ortada bir şey yok hocam.
1: Evet.
0: Ortada olan o bir miktar suyunuzla
1: bir miktar azık.
0: Azığınız. Bırakıyor ve dönüyor. Hacer validemiz soruyor. Değil mi? Nereye gidiyorsun yani, bizi bıraktın? Cevap var mı hocam?
1: Hocam devamında Hacer validemiz Allah emrettiği için mi bırakıyorsun?
0: İse
1: he, sen git.
0: Yolun açık olsun.
1: Bizi Rabbimiz korur diyor.
0: Peki hocam orada ne var? Gene kupkuru vadi.
1: Öyle canım.
0: Gene bir şey yok.
1: Evet.
0: İnsan yok. Hiçbir varlık yok.
1: Şimdi hacca gidenlerimiz o binaları falan yapılmış görüyor da hep mi böyleydi zannediyor?
0: Evet, oteller yok. Moteller yok böyle yok, bir şey.
1: Yok,
0: yok. Her şey şimdi bolluk, bereket akıyor oraya evet. zaten. Öyle bir şey yok kardeşim.
1: Yok.
0: Yani sen biraz öyle düşün.
1: Uh-huh.
0: Hele Safa'ya, Merve'ye gittiğin zaman şöyle bir düşün. Bir düşün kardeşim. Hacer validemizin yerine kendisini koysun bütün hanım kardeşlerimiz.
1: Ya.
0: Analarımız, bacılarımız, yakınlarımız, kimler varsa bir onu koysun. Bir de o yanındaki yavruyu koysun. Ortadaki bir müddet sonra bitecek suyu düşünsün. Bir müddet sonra bitecek yiyecek maddelerini, azığını düşünsün.
1: Muhterem hocam, yakın esnaf arkadaşlarımdan birinin kız çocuğu, ama ufak çocuk değil, evlenmiş kız çocuğu rahatsız oldu. Adım adım da ölüme yaklaşıyordu. Annesi ziyaretine varıyor, ağlıyor. Dedi ki, anne ben senin için dua ediyorum dedi. Annesi dedi ki, kızım, rahatsız olan sensin. Ben senin hastalığın için ağlıyorum. Sen niye bana dua ediyorsun? Anne, insanın canıyla imtihan edilmesi, evladıyla imtihan edilmesinden daha kolay. Ben canımla imtihan ediyorum, sen evladınla.

0: imtihan ediliyorsun. Onun için sana dua ediyorum.
1: Şimdi işte
0: sonra cennete gitti o kız.
1: O anne hocam, işte o kız o anneye hangi mesajı veriyor?
0: Evlat,
1: senin diyor yükünün ağırlığını senin kadar hissetmesem de benimkinden çok daha ağır olduğunu
0: öyle diyor. Öyle dedi.
1: Öyle. Şimdi oradaki Hacer validemiz. Çocuk susuzluktan ölecek, çare. Oraya birisi bulur mu, birileri olur mu, görür müyüm, onlardan bir destek alır mıyım? Ama ortada bir şey yok. Bir taraftan çocuk var.
0: Hocam şüphesiz çok güzel bunlar. Fakat hani kurbana gelmemiz lazım. Bunları
1: gelelim
0: biraz
1: hocam.
0: Da hacda anlattık.
1: Biraz sonra gelelim.
0: Haydi efendim.
1: Çünkü bunu unutmasınlar hocam.
0: Tamam.
1: Hacda da unutmasınlar. Kurban mahalline giderken de bunları unutmasınlar. Şimdi bu fasıl nasıl bitti? O zaman müjde kısmını verelim. Bu tahammül nasıl oldu? Bunun arkasında hocam o temel iman ve güven var.
0: Amen.
1: Allah'a iman, o bakımdan ümitsizliğe hiç kapılmamış. Ama ne vardı hocam? Dediniz ki evet, bir çaresizlik var, bir iman var, bir güven var ama bir de eylem var.
0: Evet.
1: Elden geleni, tedbiri alma aslında. Evet. O tepeye, öbür tepeye koşmanın anlamı bu.
0: Evet.
1: Evet, ben ümitsizliğe kendimi mahkum etmedim. Ama bir şeyler yapmam lazım diyerek o koşuşturmayı yaptı. Ve ondan sonuç çıktı mı hocam?
0: Çıktı.
1: Çıktı. İşte zemzem çıktı.
0: Tamam.
1: Tehlike suyun çıkmasıyla bertaraf edildi.
0: Edilmiş
1: çünkü
0: olur.
1: Öyle bir su ki içinde İnsan hayatının devamını sağlayacak gıda ihtiyacını karşılayacak ne, özellikler
0: hangi niyetle
1: var.
0: İçersen o niyete yiyeceksin.
1: Hangi niyetle içersen değil mi? Evet. Şimdi o zaman ne oldu?
0: O İsmail büyüdü.
1: Çocuk kurtuldu hocam.
0: O Hazreti İsmail büyüdü hocam.
1: Ondan sonra
0: hocam
1: başladı büyümeye. Belli bir yaşa geldi. Baba ne oldu hocam?
0: Bir rüya gördü.
1: Ama baba döndü yani.
0: Döndü.
1: Baba da yani o bıraktıkları odun değildi ki.
0: He canım.
1: Hayat arkadaşıyla biricik. Üstelik öyle bir evlat ki uzun zaman evlat olmaması sebebiyle onun hasretiyle bir talepte bulunmuş.
0: Evet.
1: Ve bir takım vaatlarda da bulunmuş.
0: Saçlarım ağırdı, bana verir misin ya Rabbi evlat demiş.
1: Verirsen...
0: Yolunda kurban edin.
1: Kurban. Müthiş bir şey. Bir adama değil mi hocam? Adak.
0: Adaktı.
1: Evet. Ve işte geldi, evladına kavuştu. Evladı büyüdü. Onunla birlikte yürüme çağına gelince
0: ya
1: tam
0: buna,
1: beklediği.
0: Ya buna iyi ayeti gelsin.
1: Tam beklediği noktaya geldi ama rüya gördü hocam. Ne gördü rüyasında?
0: Ben seni boğazlarken görüyorum evladım.
1: Bunu bir kere gördü. Acaba. Karar veremedi. Tekrar gördü. Allah Allah. Bir daha gördü. Artık burnu şakası yok dedi.
0: Bunu oğlumuza nasıl ileteceğiz?
1: Nasıl ileteceğiz? Kale ya buneyye. İnni ara. Bismillah. İnni ara fil menami enni ezbahuke. Fandur
0: mâdâtara.
1: Evet, yani o bir peygamber ve örnek gösterilen bir peygamber Allah tarafından. Mutlaka Allah sevgisi o kadar galip bir sevgi ki, ama o sevgi onda var olduğu halde o arzu ettiği evlat verilince bu defa evlat sevgisi de
0: biraz ağır basıyor.
1: Bayağı ağır bastı hocam.
0: Evet, kolay değil.
1: Bir cümle okudum. Diyor ki sevgi ortaklık kabul etmez.
0: Allah kendi sevgisine ortak kabul etmez.
1: Böyle bir şey. Öyle olunca dedi ki bak.
0: Hadi bakalım.
1: Bak bakalım. Sen ne demiştin? Verirsen
0: kurban edeceğim.
1: Ederim. Evet. Ben verdim.
0: Şimdi
1: ama,
0: sıra sende.
1: Ama hayrola. Sen bu verdiğin sözü hatırlamıyorsun. İşte
0: rüyanda göstereyim.
1: Gösteriyor. Sana. Rüyalarda peygamber rüyası hocam.

0: bizim gibi sıradan bir rüya değil. Hani vahyin geliş şekillerinden
1: bahsederken. Lekad sadakallahu rasulahu rüya bil hakkı.
0: Evet, evet.
1: Allah peygamberlerinin rüyasını gerçekleştirir.
0: Dolayısıyla hocam rüyayı görünce oğluna açma ihtiyacı duydu. Çünkü oğlu da kabul etmezse yeni bir problem.
1: Zor durumda
0: ama
1: kaldı.
0: Ama oğul nasıl bir oğul? Hocam o da peygamber
1: adayı
0: olacak. Evet, ona aday. Ne dedi? Ya bu ne ya? Yavrucuğum.
1: Ya ebi.
0: Ya bu ne ya? Hocam ya bu ne ya? Tercümesini istiyorsunuz ya.
1: Tamam.
0: İnni ara fil menami enni ezbahuk. Rüyamda görüyorum seni kurban ettiğimi.
1: Evet.
0: Eder halde kendimi buluyorum.
1: Ne dersin?
0: Ne dersin?
1: Görüşün ne
0: hocam,
1: olur?
0: Hocam istişarenin enteresan
1: şahanesi.
0: Bir örneği hocam.
1: Şahanesi.
0: Müthiş bir örneği.
1: Özür diliyorum. Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail'e. Evladım, Allahu Teala bana seni kurban etmemi emrediyor dese itiraz şekli kalmayacak. Allah emrediyor deyince ne diyebilecek? Bu zaman İsmail zor durumda da kalır. Belki hislerine mağlup olarak kabul etmediğini söyleyebilir. Rüyamda görüyorum. Ona bir açık kapı bırakıyor. Baba rüyaysa niye yapacaksın ki diyebilir mi? Bir kaçak kapı bırakıyor. Bakalım yoksa kabul olup teslim olduğunu mu söyleyecek? O rahatlık Hazreti İsmail'i teslimiyete götürüyor. Ve ne diyor hocam?
0: Değer veriyor hocam.
1: Ona değer veriyor tabii.
0: Bundan evet. Şöyle bir derste çıksın hocam. Babalar çocuklarınıza eğilirken, iletişim kurarken bu örneği unutmayın.
1: Unutmayın. Hemen ben dönüyorum. Evlatlar, siz de baba ve annelerinizle bir konuyu görüşürken Hazreti İsmail'in babasına verdiği şu cevabı unutmayın.
0: Çok, çok güzel. İyi düştü hocam. Evet. İyi düştü. Kale. Ha. Cevap.
1: Ne demiş?
0: Ya ebeti. Babacığım. Hı.
1: Ey babacığım.
0: Hocam şimdi zor bir şeyi teklif ettiğiniz zaman eğer yapmaya gönlü yoksa verdiği cevaptan bu belli olur.
1: Bravo tabii.
0: İfadeden belli olur.
1: Perşembenin geleceği çarşambadan
0: belli. Yani baba der yani. Ya bu ne yani? Der yani.
1: Böyle de rüya mı olur? Sen bunu bana niye söyledin ki yani evet. Şimdi?
0: Ya evet ki babacığım. Babacığım. Çünkü ya bu ne ye de ne vardı hocam o üslup.
1: Oğulcuğum.
0: Yavrucuğum.
1: Muhabbet, sevgi.
0: Muhabbet, evet.
1: Ya ebeti de hürmet, saygı.
0: Ne?
1: İf'al ma tu'mer.
0: İf'al ma tu'mer. Emrolunanı, sana emredileni yap. Seteciduni
1: inşallah
0: minas-sabirin. Beni sabredicilerden bulacaksın.
1: Onun bir Allah emri olduğunu fark ettim diyor Hazreti İsmail. Sen bana rüya diye naklettin, tamam rüyanda gördün ama onun bir Allah emri olduğunu fark ettim. Allah neyi emrediyorsa onu yap, beni sabredenlerden bulacaksın.
0: Çünkü hocam o da namzet dedik
1: müthiş,
0: ya.
1: Müthiş, müthiş, evet.
0: Yani gerçekte üzerinde çok çok kafa yormamız gereken, hele yeni nesillerle ilgili düşüncelerimiz, projelerimiz varsa bu örnekler hocam. Bunlar vazgeçilmez örnekler.
1: Evlatlar babalarına desin ki babacığım senin tecrüben var. Senelerini vermişsin. Benim görüşüm şu ama sen böyle diyorsan böyle yapalım. Anneciğim senin rızan benim için çok önemli. Senin gönlün yoksa ben bu işe girmeyeyim. Senin gönlünü yaparak gideyim, duanı alarak gideyim, bu işe başlayayım diye evlatlar anaya babaya saygıda kusur etmesin, analar babalar evlatlarına kol kanat germekte kusur etmesin. Ben ana babaların kol kanat gereceğine kefilim.
0: Hocam, bir baba olarak tabiatıyla Allah razı olsun. İnşallah hep babalar, anneler hepsi. Evet. Ama bir de şu var hocam, şimdi yaş farkı.
1: Evet.
0: Sebebiyle geçmişte onların yaşadığı ortamdan kazandıkları tecrübeler çok hızlı bir şekilde dünyamız değişiyor ya.
1: Evet.
0: Orada belki meselelere yaklaşım farklılığı olabilir. Orada da evlat ilave olarak hocam. babacığım, anneciğim, şöyle şöyle gelişmeler oluyor. Şöyle şöyle, yani zamanın filan. Bunlardan en azından bilgilendirme yapabilir değil mi hocam? Bunları da bilerek düşünün ve tecrübelerinizin mahsulünü bana bildirin. Ben öyle de ona şey göre değil, hareket edeyim.
1: Tabir caizse bodoslamasına değil, ikna ederek, izah ederek olmalı ve evlatlar da ana babanın görüşünü değer vererek dinlemeli.
0: Mutlaka, mutlaka.
1: Torunum var. Allah hepimizinkini bağışlasın. Abi,
0: hayırlı eylesin.
1: Onun da adı Mustafa Akgün.
0: Oo, maşallah.
1: Bir konuda farklı düşündük. Dedim ki Mustafa, senin adın ne dedim? Mustafa Akgül. Benim adım ne? Mustafa Akgül. Sen kaç yaşındasın? 10. Ben kaç yaşındayım? 75. Hangimizin görüşü daha isabetli olabilir Mustafa dedim. Dede seninki dedi. Bak ben 75 yaşamışım evladım, sen daha 10 yaşamışsın. Yani illa öyle olsun demedim, bu mukayeseyle ona bir şey kabul ettirmeye çalıştım.
0: Öyle yapmak lazım demek.
1: Dedik.
0: Evet. Sonra ne oldu hocam? Teslimiyet iki tarafında süper oldu. Son noktada uygulama gerekiyor.
1: Ayette geçmese bile Hazreti İsmail dedi ki ya Rabbi, babacığım beni sırt üstü yatırma, belki babalık merhametiyle bıçağı çalamayabilirsin, yüz üstü yatır. Ayette de ona işaret ediyor.
0: Felemme esleme ve tellehu lil cebin.
1: Yüzü koyun yatırdı.
0: Yan yüzü koyun.
1: Yani. Efendim.
0: Çünkü ister istemez hocam yan olacak ki buradan bıçağı kullanacak alan kalsın.
1: Evet. Şimdi efendim.
0: Tam ne oldu orada?
1: Ne oldu, bıçağı durduralım.
0: Şu yok hocam. Vakit mi geldi?
1: Evet.
0: Söyle mi? Allah
1: bıçağı
0: Allah.
1: Sonra bakacağız.
0: Tamam hocam, tamam.
1: Değerli izleyenlerimiz, bıçak
0: Allah,
1: ne oldu?
0: Allah bu teslimiyeti hocam
1: nasıl
0: hepimize nasip etsin.
1: Amin. Nasıl karşıladı? Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir araya beraber gidelim efendim.

0: Sırrı hakikat odur ki, kalabalık sandığımız bu kesretin, bu gürültülü dünyanın arkasında aslında tek bir cevher gizli. Şems'in o yakan nefesi kulağımıza fısıldar. İki demek ayrılıktır. Meğer ki perde dediğimiz o kalın sis bizim ikilik deryasında boğulmamızmış. Mevlana bir ana şefkatiyle sahili selamete çağırır bizi. Birlik denizine dal, ikiyi bırak. İnsan ancak sımsıkı tutunduğu o dünyalık gölgeleri bıraktığında asıl menzil görünür. Yol yükten kurtulunca açılır. Niyazi Mısri tam o eşikte durur ve der ki, benlikten geçmeyen birliğe ermez. Bir olanı hatırlamak için Vav TV. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için yüce kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
1: Evrensel bir kitap.
2: Yaradıcı tektir.
3: Cihan şümül bir mesaja sahip.
2: Rabbül alemindir.
4: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.

0: yöneltendir, yaşatandır.
1: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla
2: hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmesin.
1: Kur'an Yolu bugün 18'de Val TV'de.
3: İnsan en çok bilgiyi doğada değil, bir insanda öğrenir.
4: İslam toplumu ilim ve irfan toplumu. Evet.
5: İnsanlar hep iki tarafta olmuş. Hakkın yanında olanlar, hakkın karşısında olanlar.
6: Kazancı helal olanın derdi ümmet olur.
7: Nefsini bilen Rabbini bilir.
8: İman en büyük nimettir.
9: Her iş imanla bağlantılı bir yönelik.
10: Rahmet elçisini konuşuyoruz.
11: Evet. Sabrederseniz Allah bunun mükafatını verir.
12: Allah'ı hissettiğinizde hiçbir şeyden korkmazsınız.
1: Her mevsim bahar. Her an yeniden var olmalı insan. Dünle beraber gitti. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
13: İnsan merhamet ederek olgunlaşıyor. Din bir hayat felsefesidir.
14: İnsanı güzel yapan şey esasında kusurları değil midir?
15: Biz bütün varlığımızı Allah'a dayamayacağız.
16: Biz vakti değil, vaktin sahibine tabiiz.
17: Hiç olduğu zaman hep olursun.
18: Bir medeniyet aklı var.
19: Şurada yaptığınız seçimle siz belirlediniz.
20: Güzel gören insan bu yüzden de güzel düşünüyor.
21: Nereye dönerseniz Allah'ın zatı o taraftadır.
22: Kur'an'ı bir bütünlük içerisinde ele almamız gerekiyor.
23: Tefrikaya düşersek hepimiz yok oluruz.
24: İstikrar içerisinde varlığını sürdürelim.
25: Bazı şüpheler iyidir.
26: Sevmek mesuliyet ister.
27: Affedilmeyeceğini düşünmek bir kibirdir bakın.
28: Aile olmadan olmaz.
29: Yani ne kadar edep o kadar fazilet.
30: Ben çocuğuma Rabbini nasıl tanıtacağım, nasıl sevdireceğim?
31: Yeniden doğuyor güneş. Karanlığa hiç aldırmadan.
32: Bizim geçmişimiz de aydınlık, halimiz de aydınlık, geleceğimiz de aydınlık.
1: Val TV. Gerçek bilgi, doğru yorum.
33: Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Efendim Hazreti İbrahim bıçağı kaldırmıştı. Hazreti İsmail de teslimiyetle yüzü koyun yatmıştı. Allah isterse eğer sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi kurulur demişti Üstad Necip Fazıl. Allah isterse bıçak keser, istemezse kesmez. Bakalım bıçak ne oldu? Emrullah hocamızdan dinleyelim.
1: Estağfurullah. Tabii hocam bu arada sadece bir cümleyle işaret edelim.
0: Buyur.
1: Bıçağın çekilmesine karar çıktı.
0: Hı hı.
1: Ama o safhaya gelinceye kadar bir şeyler oldu hocam. Yolda yürürken
0: şeytan işi.
1: Kurban mahalline giderken kim karşılarına çıktı?
0: Şeytan.
1: Şeytan. Bu defaatla olduğu için biz şimdi 3

0: her biriyle sanki yani üç defa sanki biz karşılaşmışız gibi.
1: Evet.
0: Zaten böyle düşünmezsek
1: olmaz.
0: Olmuyor hocam. Hocam öfkesinden orada hani kahramanlık gösteriyoruz ya. Hocam ayakkabıyı buluyor, ulan evet. Şeytan diyor.
1: Ona atıyor.
0: Evet, kayayı buluyor, ulan
1: şemsiyeyi buluyor, ona
0: küfürlü.
1: Atıyor.
0: Halbuki orada Bismillah.
1: Allahu Ekber.
0: Racmen lişşeytani ve hizbi.
1: Ve hizbi.
0: Şeytanı ve
1: şeytangilleri.
0: Partisini, grubunu, neyse ekibini ne yapmak üzere?
1: Taşlamak üzere.
0: Taşlamak. Bismillahirrahmanirrahim. Orada hakaret içeren bir cümle yok hocam.
1: Yok.
0: Küfür yok. Yani aslında o çok hak ediyor da.
1: Bizim ağzımıza
0: ama
1: yakışmaz.
0: Bize yakışmayan bize şey yakışmaz. Olur. Orada da Bismillahirrahmanirrahim. Hani Allah'ın en büyük olan şey Allah'ın var. İsmiyle o taşlar atıldı hocam. Ki şeytan kovuldu bu surette, defol oradan, hani hedefe ulaşıldı. Eğer biraz şeytan etkisi altına girselerdi bu sonuç olmazdı.
1: İbadet terk edilmiş olacaktı. Olur. Cenab-ı Allah'ın rızası kazanılmamış olacaktı.
0: Demek ki şeytanı bertaraf etmemiz lazım gelir ki Allah'ımızın her bir emrini yerine
1: getirmiş olalım. Birer cümleyle şeytanın musallat olma gerekçelerini arz etmek istiyorum. Hazreti İbrahim'e yaklaşarak dedi ki gördüğüm rüya şeytanidir. Boşuna oğluna kıyma dedi. Hem kendi şeytan.
0: Lan ne sahtekar ya.
1: Rüya şeytanidir, oğluna kıyma. Hazreti İbrahim taşladı. Hazreti Hacer validemize gitti. Babası yani eşin oğlunu niye götürdü biliyor musun? Gezmeye götürmedi, kesmeye götürdü. Niçin kesecek? Ben annesiyim, o da babası. Allah'ın emrettiğine inanıyor. Allah emrettiyse kessin dedi. O da şeytanı taşladı. Sonra oğul İsmail'e yaklaştı. Dedi ki baban seni kesmeye götürüyor, elinden kaç, kurtul yoksa öleceksin. E babam niye kesecek? Allah emrettiğince. Allah emrettiyse kesebilir dedi. O da taşlayınca işte hacılarımız şimdi üç taşı, üç şeytan mahallini. Birinci gün sadece büyük şeytan, ikinci gün küçük orta büyük, üçüncü gün küçük orta büyük taşlarlar gelirler.
0: Evet hocam. Kapattık. Ve bu bir seyredilmiş filmin sonucu değil hocam bu.
1: Tekrarı diyelim.
0: Yok.
1: Ha. Şimdi bir realiteden bahsediyor.
0: Evet,
1: yaşanmış bir olaydan bahsediyor.
0: Yatırdı.
1: Ha,
0: bıçağı öyle. Eline aldı.
1: O kolay bir iş değil.
0: Evet. Ve emredileni oğlu da onay verdi. Emrolunanı yap dedi. Ben hazırım, teslimim.
1: Evet.
0: Sen de görevini yap dedi. Hocam sonucu biliyorlar mıydı?
1: Bilmiyor.
0: Bilmiyordu. Asıl mesele
1: bravo.
0: Burası hocam. Biz
1: i̇mtihan,
0: biliyoruz.
1: İmtihan orada.
0: Hocam biz biliyoruz sonucu ve bizim için kolay bir hadise. Anlatırken bile bakın çok fazla etkilenemiyoruz.
1: Ama biz de bildiğimiz için sonucu.
0: Ha, bildiğimiz için. Ama onlar için ne zor olay hocam.
1: Çok zor. Çok zor.
0: Müthiş bir şey.
1: Evet.
0: Ama böyle olmasına rağmen tereddütsüz o teslimiyetin gereğini yaptı mı? Ama buyurdunuz, her şeyin hakimi Allah'tır.
1: Evet.
0: Her şeyin melekutu, hani melekutu kulli şey, onun elindedir o zaman. O yaksın diye ateşe bir görev verdi ama istemediği için İbrahim'ini yakamadı.
1: Evet.
0: Şimdi bıçağa
1: aslında
0: hakim olan gene o, bıçağı çekecek. O noktaya kadar tamam ama o el hocam, o el çalıştı mı acaba?
1: Bıçak kesmedi ama el çalışarak mı kesmedi? Çalışmadı. Ben görmedim.
0: Çalışsa da çalışmasa da Allah murad etmediği için
1: kesmez.
0: Hocam zaten o noktaya gelmesi yeterli.
1: Tabii.
0: O noktaya gelmesi.
1: İmkan orada
0: şimdi
1: zaten.
0: Şimdi çekince kesecek. Ha. Bunu biliyor.
1: Tabii.
0: İşte o noktada ilahi müdahale geliyor. Tamam. Sen
1: kad saddakta rüya.
0: Sen rüyana sadık kaldın. O zaman neyi hak ettin? Bir ödül hak ettin.
1: Evet.
0: İşte o ödülü ben sana
1: gönderiyorum.
0: Kim

0: Geliyor hocam koç. Kim getiriyor?
1: Cebrail.
0: Cebrail aleyhisselam. Hocam sistemi görüyor musun? Nasıl çalışıyor? Allahu evet. Ekber.
1: Evet.
0: Ama o sade o gün çalışmış da bugün durmuş değil hocam. Onun evet. yolunda o samimiyeti gösteren kulları için gene Allah o sistemi çalıştırır hocam.
1: Yardıma hazırdır.
0: Yardıma hazır.
1: Evet.
0: Ne oldu? Koç geldi. Koç kesildi. İnsana fidye, İsmail'e fidye. Ne demek fidye? Bir şeyi karşılık. Fidye olarak verirsiniz. Fidyenin karşılığı bir şeyi kurtarırsınız.
1: Evet.
0: İşte o koç fidye olarak kesilince
1: İsmail kurtuldu.
0: İsmail kurtuldu. İnsanlık kurtuldu hocam. Yani bu bir dini gelenek olsaydı hep ölüm namzedi, hep kurban namzedi. He. Halbuki İslam'ın ana hedefi yok etmek değil ki hocam.
1: Yaşatmak.
0: Yaşatmak.
1: Hatta
0: hayat vermek.
1: Şeyi de çoğaltmak. Çoğalınız.
0: Şimdi orada ne olacak hocam? Bir de arka planı var. Resulullah Efendimiz hayatta yok o zaman.
1: Yok tabii.
0: Değil mi?
1: Belki o da dünyaya gelemeyecek ama.
0: Ama
1: bizim ihtimaller senaryomuzda.
0: İbrahim Aleyhisselam'ın evet. görevi bitmedi hocam. O devam ediyor.
1: Duası var.
0: Duasının sonuçları çıkacak ortaya. Tabii ne güzel tabii. söylediniz. Bakara suresinde o dualar ne zaman Kabe temelleri üzerine yükseltilirken
1: evet.
0: ve nihayetinde yapılan dualarda bir ümmet istiyor. Müslüman bir ümmet.
1: Evet.
0: Başsız kalmayacak o ümmet evet. içlerinden bir peygamber istiyor. Bunlar hep olacak hocam. Olmaları için hem İbrahim Aleyhisselam'ın hayatta olması lazım, hem İsmail Aleyhisselam'ın hayatta olması lazım.
1: Evet. İlahi
0: plan böyle. Onun soyundan gelecek kim?
1: Efendimiz,
0: Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bunu murad eden Allah Celle bunun önünü tıkar mı hocam?
1: Tıkamaz.
0: Ha ama zahirde tıkanıyor mu acaba filan ne oluyor deriz biz.
1: He.
0: Biz bilmediğimiz için. Ama o neticeyi aldıracak hocam. Allah'ın Resulü gelecek hocam. Gelince de o Kabe evvela bütün pisliklerden temizlenecek. He. Ne anlamda?
1: Şirkin
0: alametleri temizlenecek. İnsanlık yeniden hayat bulacak hocam. İslam'la hayat bulacak. İnsanlar şimdi diri diri toprağa gömülen kız çocukları. Değil mi? Bunlar da bir tür cahiliyenin kurban seçtikleri değil mi hocam?
1: Evet.
0: O zaman
1: İslam gelecek ki insan kanı dursun. Kurban kanı aksın desin.
0: Tamam hocam. Allah razı olsun.
1: Sloganımız.
0: Dolayısıyla bu böylece İbrahim Aleyhisselam'ın uyguladığı bu defa kurban. Araya asırlar girdi gene.
1: Evet.
0: İnsanlar raydan çıktı.
1: Çıkıyorlar zaman
0: maalesef.
1: Zaman
0: çıkıyorlar. Kurban kestiler, bilmem neler yaptılar ama cahili yapıya döndürünce din tevhid dini olmaktan çıktı.
1: Dur denildi.
0: Buna bir müdahale.
1: Evet.
0: Değil mi? Buna müdahaleyi kiminle yaptı?
1: Efendimiz de yaptı, Kur'an-ı Kerim'le.
0: O ne yaptı bu defa? İhya etti.
1: Evet.
0: Millete ebikum İbrahim. Babanızın milleti dedi değil mi?
1: Millet burada din demek.
0: Din, evet. O, sizin yolunuz işte onun yolu. Bu yolu yeniden kim ihya etti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu ihya cümlesinden olmak üzere de hac menasikini. Hani dedi ya ve erina menasikena o dualarında ve tub aleyna. Hacda bu Kabe'yi yaptık Rabbim. Bununla ilgili ne yapacağız? Onu da göster. Ve erina menasikena. Ha onları da gösterdi. O uygulamasını yaptı. Efendimiz de o kaybolmuş zaman içinde ya da yozlaştırılmış tevhide uygun uygulamayı yeniden insanlığa kazandırdı mı?
1: O kazandırdığı şeylerin içerisinde önemli biri de kurban.
0: Önemli biri de kurban.
1: Farz değil. Hanefi mezhebine göre vacip.
0: Vacip.
1: Diğer üç mezhebe göre sünnet olan bir görev.
0: Müekked sünnet.
1: Niçin

0: diğer üç mezhep sünnet demiş değerli hocam. Cenab-ı Allah fesalli li rabbike venhar diye Efendimiz'e diyor ki Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Peygamberimiz kesince ne oluyor? Ümmet-i Muhammed'e sünnet oldu. Şeyler burada duruyor, diğer üç mezhep imamı sünnet diyorlar. İmam-ı Azam diyor ki bu sünnetten kuvvetli bir şey diyor. Niye kuvvetli ya imam? Efendimiz Peygamberimiz başka sünnetlerini zaman zaman terk etmişti. Fesalli li rabbike venhar ayeti geldikten sonra kurbanı hiç terk etmedi. İki, başka sünnetlerin terkinde ümmeti azarlamıyordu veya onlara bir ceza, onlara bir yasak getirmiyordu. Kurbana gelince dedi ki Efendimiz, kim ki nisap miktarına sahip olduğu halde kurbanını kesmezse bayramda da namazgahımıza da yaklaşmasın.
1: Fela yakrabenne musallana.
0: Hatta bayramda değil, namazgahımıza yaklaşmasın. İmam-ı Azam diyor ki burada bir teyit var. Bu ibadetin önemini gösteren bir işaret var. Öyleyse bu vaciptir dedi. Peki o zaman kime vacip? Kimlere Hanefi mezhebinde kurban kesmek vacip efendim?
1: Evvela Müslüman
0: olacak.
1: Olacak. Ha. Tereddütsüz.
0: Şüphesiz.
1: İki, akıl bali olacak. Ha. Üç, bu ibadeti yapması için gerekli
0: maddi imkana. Onu biraz sonra açıklayacağız.
1: Nisap hani dediğimiz, evet, o maddi imkana sahip olacak.
0: Evet. Üçüncüsü de mukim olacak.
1: Ha, yani misafir mukim
0: olmayacak.
1: Evet.
0: Efendim, gücü yeten deyince o hadis-i şerif tercüme edilirken değerli hocam, gücü yetip de kurbanını kesmeyen diye tercüme ediliyor. Burada gücü yetmek nedir? Değerli izleyenlerimiz, buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum. Bu sene diyelim ki büyükbaş kurban hissesi yaklaşık 30-35 bin lira. Bir Müslüman kardeşimizin de evi, içindeki eşyası, bindiği otomobili hariç 100 bin lirası var mesela. Matematik olarak kurban kesmeye gücü yetiyor gibi görünüyor. Hayır, buradaki gücü yetenden maksat nisap miktarına ulaştıysa maddi imkanı. Peki hocam, o zaman nisap nedir? Bakın, zekata tabi olan mallar var, olmayan mallar var. Kurbanda nakit, çek, senet, hisse senedi, bağ, tarla, bahçe, ikinci ev, dükkan, mağaza, ne varsa hepsi dahil edildiğinde, tekrar söylüyorum, evi hariç, içinde kullandığı eşya hariç, varsa bindiği otomobili hariç, bütün mallarını topladığımızda 80.18 gram altın, ki menkul gayrimenkul malları varsa, bu kişiye kurban vaciptir. Bir de mukim ise dedik ama diyelim ki kurban bayramı gelmeden evvel Arefe günü de şeye çıktı. Bir Karadeniz seyahati yapayım dedi. Memlekete bir gideyim, ziyaret edeyim dedi. Bir falan yeri ziyarete gideyim, Balkanları gezeyim dedi. Çıktığı zaman kurban ona vacip olmaz ama gerek çıkmadan evvel burada vekalet bırakarak kurban kestirse, gerekse gittiği yerde kestirse, yine vacip kurbanı kesmiş gibi sevabını kazanır.
1: Kazanır.
0: Misafir olana kurban vacip değil demek başka, misafir olana kurban kesemez başka. Demek başka.
1: Evet.
0: Biz seferi olduğumuz zaman cuma da bize farz değil. Ama gidip kılalım dediğimizde farz namazı, farz cumayı kılmış, sevabını alıyoruz. Ben sözü uzattım.
1: Estağfurullah hocam.
0: Şimdi muhterem hocam, bunlara vacip dedik.
1: Onun önemini anlatan bir hadis-i şerif var hocam.
0: Buyur efendim.
1: Diyor ki Hazreti Ayşe validemizden nakil.
0: He.
1: O naklediyor.
0: Radiyallahu anha.
1: Radiyallahu anha. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ma amile ademiyyun min amelin yevmen nehri. Min amelin yevmen nehri ahabbe ilallahi min ihrakid demi. Kurban bayramı Allah'a göre en sevgili iş nedir hocam?
0: Tam tercüme yapalım. Kan akıtmak.
1: Ne zaman? Yevmun nehir.
0: Kurban bayram günleri. Hanefi'ye göre 3 gün, Şafi'ye göre 4.

0: gün.
1: Evet.
0: Burada kan akıtma deyince ne çıkıyor ortaya hocam?
1: Ya, hocam kesilecek kurbanın, demek.
0: Allah razı olsun. Kurbanın bedeli 35 bin liraymış. Ben 350 bin vereyim de kurban hayvan kesmeyeyim. Olmaz. Bakın fıkı...
1: İhrakut dem.
0: Dem. Peki ihrakut dem. Ben bir horoz keseyim, bir kan akmış olsun. Bir hindi keseyim, bir kan akmış olsun.
1: Onları da belirleyici olan kimdir? Bu dinin sahibidir.
0: O zaman izleyicilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Kurban belirlenmiş hayvanların, sıfatları belirlenmiş hayvanların belirlenmiş günlerde Allah rızası için boğazlanma işine kurban diyoruz.
1: Bu ibadet ancak bu suretle yerine getirilmiş olur.
0: Getirilirse yerine getirilmiş olur.
1: Evet.
0: Bedelini vereyim. Yok. Ya niye keseceğim kardeşim? Birinci bayram gün 10 tane koyunu fakirlere vereyim.
1: Hocam,
0: olmaz.
1: Hayvan severlik hikayesi giriyor ya bu tip şeylerde. Evet. Sanki başka zamanda
0: kesilmiyor.
1: Kesilmiyor. Halbuki hocam onun da önemli bir farkı var. Başka zamanda kesilen hayvanların etlerinden fukara, bütün fakirler istifade ediyor mu?
0: Edemiyor. Parası olan gidiyor.
1: Paraha imkan sahipleri istifade ediyor.
0: Evet.
1: Halbuki kurbanın en önemli farkı nedir?
0: Fakir fukaraya da ulaşması.
1: Fakir fukara bundan istifade edecek.
0: Ben bir istatistik

0: sene boyu kesilenlerden fakirler, yoksullar istifade edemediği halde...
1: İtimat et, ilk defa sizden duydum, çok memnun oldum buna.
0: Estağfurullah.
1: Diğer kesilenlerden ancak zengin ya da parası olan istifade ettiği halde, kurbanda kesilenden fakir de istifade ediyor.
0: Ben de bunu bir hocamdan aldım.
1: Biz alıp satan kazanıyor zaten.
0: Elhamdülillah. Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın da böyle enteresan görüşleri var.
1: Allah rahmet eylesin. Aleyh.
0: Evet kıymetli hocam, o bakımdan kurban aslında itiraz edilecek bir ibadet
1: değil
0: olamaz.
1: Ya, çünkü karşılığı alınıyor zaten.
0: Çünkü o toplumun yoksul kesiminin hatırlanması, elinden tutulması pek çok güzelliği beraberinde getirecek.
1: Zengin kestiği hayvandan 2-3 kilo eti fakire gönderdiği zaman arada çekememezlik, arada efendim haset, arada kin, nefret duygusu da yok oluyor hocam.
0: Hocam o kadar kolay bir yol ki bu.
1: Evet.
0: Şimdi nedir? Kestiği kurban, hatta o şeylerde zenginlerin evlerinde bir kurban değil hocam. Yani imkan sahibi birden fazla
1: mükellef varsa onu biraz sonra anlatacağım.
0: Çok daha yani faydalandırma cihetiyle bakarsak etraf fakir fukaraya o dediğimiz tarzda hani üçte birini fakirlere filan o uygulama olsa hocam, kim zenginliğe düşman olur ki?
1: Kimse olmaz.
0: Kim
1: hele
0: servet
1: hele
0: düşmanı olur
1: hele
0: ki hocam?
1: Hele maddi durumu müsait olduğu için kestiği kurbanın tamamını fakire fukaraya dağıtsa daha çok kalp kazanmış olur.
0: Kesin.
1: Daha çok muhabbet
0: hem Allah
1: olur.
0: Allah'a yakınlığı elde ediyor. İlahi rızaya nail oluyor. Hem insanların gönlüne giriyor hocam.
1: Evet.
0: Düşmanlık vesaire hani ideolojik şeylerin yaptığı provokasyonların etkisini filanı kaldırıp atar.
1: İzleyicilerimizin dikkatini istirham ediyorum. Bir evde eğer birden fazla mükellef varsa, ne demek hocam bu birden fazla mükellef? Evde kim var? Baba var, anne var, evlatlar var. Evlatlardan her birisi buluğ çağına erdikten sonra, çocukken değil, buluğ çağına erdikten sonra kendisine ait 81 gram altın karşılığı herhangi bir malı varsa bu da mükellef olur. Yoksa olmaz. İkinci evladın var, bu mükellef olur. Birinci evladın yoksa o olmaz. Üçüncü evladın da var, bu kadar malı. Üçüncü evlat da mükellef olur. Böylece bir evde üç tane de kesilebilir. Ancak annenin malı var hocam. Babanın yok, maaşıyla geçiniyor, eve harcıyor. Anne nereden kazanmış? Babasından miras gelmiş. Ziynet eşyası var. Anne dinen zengin, kurbanla mükellef. Efendim bir sene anne adına keselim, bir sene baba adına keselim, bir sene oğlumuz adına keselim, bir sene kızımız adına keselim. Böyle nöbetleşe kurban olmaz. Hatır için kurban olmaz. Mükellef kimse onun adına kesilecektir.
0: Kafamıza göre din uydurmayacağız.
1: Uydurmayacağız. Bunu anlaşılır hale getirebilmek için muhterem hocam, diyelim ki bizim evin tapusu eşime ait. Ben belediyeye varıp da vergisini yatıracağım ama Mahpusa Mustafa Akgül yazın desem yazmazlar.
0: Tapu kimin üzerindeyse.
1: Tapu kimin üzerindeyse onun adına ver de kim verirse versin. Tamam. Biz ona karışmayız. Ama onun adına yatıracaksın. Evet. Kurbanın parasını da isterse baba versin. İsterse oğlu desin ki anneciğim bu seneki kurban paranı ben vermek istiyorum. İsterse oğlu versin. Ama kurban
0: o ikramı yapabilir.
1: O ikramı yapabilir. Yeter ki kurban mal kiminse onun adına kesilsin.
0: Evet.
1: Bütün gayretimiz bu. Bunu efendim arz etmeye çalıştım. Eksiği varsa lütfen
0: yok,
1: tamamlayın.
0: Çok güzel oldu.
1: Söylüyorum.
0: Çok Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Bir de hocam bu tip şeyler de yani kafamıza göre dini uygulama uydurmasına gidersek bid'ate döneriz hocam.
1: Evet.
0: Küllü bid'atin dalale, her bid'at sapıklıktır ve küllü dalaletin finnar, her sapıklık cehenneme
1: ateşe
0: götürür.
1: Ateşe götürür.
0: Allah'ın dinine teslim oluyoruz.
1: Hac konusunda nasıl olduk hocam? Orada kurbanlar zayi oluyor, kuma gömülüyor, öyleyse herkes memleketinde kessin diye bir gündeme madde

0: düştü. Alimler dedi ki hayır olmaz, orada kesilecek. Orada kesilince ne oldu? Yüzlerce ton et potansiyeli meydana
1: kurum geldi. Oluşturuldu onları koruma adına.
0: Soğutucu depolar yapıldı, soğutucu tırlar yapıldı. İşte Gazze'ye, Myanmar'a, Doğu Türkistan'a, nerede zor durumda olan Müslüman varsa, Afrika'da açlık çeken Müslüm gayrimüslim kim varsa onlara gönderildi. Ton ton et gitme imkanı
1: evet,
0: oldu.
1: Evet.
0: Yoksa Kayseri'de değil, Türkiye'de 85.000 tane daha kurban kesilecekti. 85.000 kişi hacca gittiğini düşünsek.
1: Hı hı.
0: Mısır'da şu kadar daha kesilecekti. Libya'da bu kadar, Irak'ta bu kadar. Etler orada kalacaktı. Toplanıp da bir yere gitme ve götürme, ulaştırma şansı olmayacaktı. Şu dini önce konduğu gibi bir uygulamaya çalışalım. Hikmetlerini sonra göreceğiz. Bizim getireceğimiz bir değişikliğin 25 sene sonra neye dönüşeceğini biz şimdiden hesap edemeyiz.
1: Hocam, İbrahim Aleyhisselam'la tevhid dini Mekke'ye yerleşti. Mührünü vurdu değil mi?
0: Evet.
1: Sonra ne oldu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buldu önünde?
0: Putperest cahiliye toplumu buldu.
1: Nasıl oluyor hocam?
0: İşte demek yavaş yavaş.
1: Sapmalar
0: yavaş olur.
1: Yavaş yavaş olur hocam. Evet. Bundan ne çıkar ya? Kesiyoruz işte. Evde bir her sene bir tane kesiyoruz. Bu sene baba adına, yarın anne adına, öbür gün oğlan
0: öbür
1: adına.
0: Sene,
1: sorumlu olan kim?
0: Onun adına kesilecek.
1: Onun adına.
0: Efendim, kurbanı kesmekten maksat neydi? Mustafa Hoca, Emre Hoca deminden beri anlatıyor işte, fakire fukaraya faydası olsun. Ya niye hayvanı kesiyoruz? Götürüp parasını verelim fakire. O istediği kadar et alsın. Bak, bu kafaya göre değişiklik demektir.
1: Aynen.
0: Olmaz. İrakatut dem.
1: Dem, evet.
0: O kesilecek. Kesin. Orada hayvancılığın gelişmesi. Bak, bütün hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz
1: tabii.
0: Gözünü Kurban Bayramı'na dikiyor hocam.
1: Tabii.
0: Buradaki şeyle geçinecek.
1: Tabii.
0: Hayvancılıkla uğraşanlardan Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Tarımla uğraşanlardan Allah razı olsun.
1: Amin.
0: İş sahası kurup fabrikalar açanlardan Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Bu milletin bütün bunlara ihtiyaçları var. Beni şey yapma hocam, buyur ki frenler tutmuyor.
1: Çok güzel ya. Ben rahatlıyorum hocam, biliyor musun?
0: Buyur.
1: Allah razı olsun. Bu arada gene şeyler bir iki böyle nakletmiş olalım. Efendimiz
0: buyur.
1: Aleyhissalatü vesselam ile şereflenmiş olalım.
0: Amin. Teberruken.
1: Teberruken. Hocam buyurdu ki Bera anil Bera, Bera bin Azib.
0: Azib. Ravi.
1: Evet. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yahtubu fekal.
0: Hutbe okudu.
1: Hutbe esnasında, hutbe okurken şöyle dedi. İnne evvele ma nebde'u bihi fi yevmina hada en nusalliye thumme nerci'a fetenhara. Bugün
0: bayram günü
1: ilk yapacağımız iş.
0: Allah.
1: Bu bir soruya da cevap verecek. Namazdan önce sonra.
0: Bayram sorusu. Namazından önce kurban kesmek caiz mi sorusuna cevap verecek.
1: Evet, ne yapmamız lazım diyor. Nasıl başlayacağız bugün? Önce namazı kılacağız. Bayram namazını, değil mi hocam?
0: Sabahı da kılalım hocam ya o gün.
1: Zaten camiye gelenler biraz sabaha gelirlerse hem sabah namazını kılmış olurlar. Orada kurbanla alakalı
0: sohbeti dinlerler.
1: Kesinlikle bilgiler verilecek ve tazelenecek. Hata etme oranı
0: azalacak. Belki bitecek.
1: Ondan sonra da
0: bayram namazına
1: geçilecek. Sonraki görev nedir?
0: Kurbanı kesmek.
1: Efendimiz diyor ki
0: takvime bakalım da internete soralım da bayram kaçta başlıyorsa ona 5 dakika kala varalım. Yapma kardeşim ya. Yapma bak.
1: Bari o gün biraz
0: biraz fedakarlık
1: yap. Şu bayramın havasını bir başka camiler bayram etsin hocam.
0: Sabah namazından.
1: Hocam camiler ne zaman bayram ediyor? O cemaati lebalep gördüğü zaman.
0: Caminin süsü
1: cemaat hocam.
0: Çiçeği değil. Çini değil. Tamam. Boya değil.
1: Evet. Ya
0: cemaatin süsü de genç cemaat.
1: Üstelik.
0: Evet. Evet. Buyurun efendim.
1: Evet hocam, diyor ki en-nusal, ilk yapacağımız iş namaz.
0: Namaz kılmak.
1: Sümme nerci'a, namaz işi bitti.
0: Döneceğiz.
1: Görevimiz ne? Kurban,
0: kurban
1: işi.
0: Kurban kesmek.
1: Sümme nerci'a fetenhara. Kurbanları keseceğiz. Femen feale, kim böyle yaparsa fekad asabe sünnetena. Bizim sünnetimize isabet etmiş olur. Sünnet bu, uygulamada yol bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Peki hocam, gene bununla bağlantılı. An Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh kal. Zahha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yevme iden bi kepşeyni.
0: İki tane keçi kesti. Koç mu, keçi mu?
1: Koç.
0: Küçük koç mu?
1: Belki de hocam, ben koçun koç küçükle anlatılmaz.
0: Yok.
1: Büyüktür herhalde.
0: Kelli ha, iri iri.
1: Evet. Şeye göre yani.
0: Keçiye göre.
1: Koyunlara göre hatta.
0: Ha, diğer koyunlara göre de koç iri. Evet.
1: Ne yapardı? Kepş. İki tane keserdi diyor. Evet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Fekale hine veccehehe, onu yapmak üzere yöneliş yapıyor ya. Evet. Artık kesme işini yapacak. Bıçağı eline aldı hocam.
0: Feyda azamte.
1: İnni veccehtu vechiye lillezî fatara's semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Ayetini okur. Devamında inne salâti ve nusukî ve mahyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemîne lâ şerîke leh. وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَلَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ.
0: Bunu da dedesi Hazreti İbrahim'den aldı.
1: Herhalde dedik ya hocam.
0: اِنَّ صَلَاتِ
1: اِلَّمِسْلِم۪ينَ. Ya ya ya. Allahümme minke, bunun devamı.
0: He. Senden.
1: وَلَكَ.
0: Ve senin için.
1: An, وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ.
0: He he he.
1: وَاُمَّتِهِ.
0: He. Hazreti Muhammed'den ve ümmetten senin rızan için bu kurban kesiliyor.
1: Bu kurban talimatı kimden? Kesin. Senden.
0: Hı.
1: Şimdi Muhammed aleyhisselam ve ümmeti buna mukabil ne yapıyor? Senin için bu kurban ibadetini yerine getiriyor. Diyordu Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İbn-i Mace, Ebu Davud rivayetleri.
0: Ama hocam yukarıyı şey yaptık ya, duayı yaptık da tercüme etmedik.
1: Ha. Şey ayeti mi?
0: Yok. Üstte biri vardı ya, ve cehtü ve
1: ha, o ayet.
0: Orada da, o da mı ayetti?
1: Ha, ayet kerime hocam. Kendisi ayet kerime.
0: He.
1: Fekale hine veccehaha.
0: Ha.
1: Veccehtü. Kesecek ya hocam. Ha. Yöneliyor ya.
0: Orayı şey yaptım.
1: İnni veccehtü, aslında kime yöneldiğini anlatıyor.
0: İnletiyor.
1: Vecihiye, yönümü kime çevirdim? Lillezî fatara's semâvâti vel arda.
0: Yerleri gökleri yaratan Allah'a.
1: Yoktan yaratan Allah'a. Hanîfen. Ama nasıl bir inanç sahibi olarak? Onun varlık ve birliğine iman etmiş olarak.
0: Buradaki hanîfenin hanefilikle alakası yok.
1: Hanefiler de bu inanca sahiptir diyelim.
0: Amen,
1: buluşturalım.
0: Amen,
1: evet. Ve mâ ene minel müşrikîn. Burada da bir teyit var. Ha. Ben asla
0: müşriklerden
1: olmadım. Olmam. Evet. Bu halde iken sonra inne salati, o da ayet gene.
0: Namazım.
1: Tabii. Benim namazım.
0: Ve nusuki. Haccım.
1: Hacla ilgili ibadetlerim. وَمَحْيَاَيَ وَمَمَاتِي,
0: ölümüm de hayatım.
1: Hayatta iken varlığım.
0: Öldükten sonra.
1: Ve memati de, ölümdeki hedefim nedir? Niye buradayım? Onun rızasını kazanmak için.
0: Evet.
1: Her şey onun için hocam.
0: Amin.
1: اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاَيَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ. Benim hayattaki varlığım da Allah'a
0: ait.
1: Ait, ölümüm de ona. Namazım da onun için, hac ibadetlerimin tamamı da onun için.
0: Bu hayatıyla ölümünü kurbanına da işaret etmiş
1: oluyor.
0: Hayvan biraz evvel canlıydı, biraz sonra da ölü olacak.
1: Hocam, hayattayken bir müminin, bir Müslümanın diri tutması gereken
0: her şey,
1: temel değerler bunlar hocam.
0: Allah razı olsun.
1: Sonra da ne diyor?

0: Bidalik umirtu, bununla emredildim ve bu emri yerine getiren kendisi hesabıyla söylerse ilk Müslüman benim.
1: Bak muhterem hocam, bunu şey de söyledi ya, hani Hazreti İbrahim de söyledi ya. Halbuki ilk Müslüman Hazreti İbrahim değil. İlk Müslüman Hazreti Adem. Hazreti İbrahim de diyor ve ene evvelül müslümin. Efendimiz de diyor ve ene evvel. Bu bildiğimiz manada 1, 2, 3, 4, 5'in ilki değil. Ya imkan olsa ilk Müslüman ben olurdum.
0: Zaten hocam yaşadıkları hayata bakar isek.
1: Evet.
0: Bunu görmüyor muyuz? O putperestliğin içinden bir putperest, put yapan bir babanın evladı hocam.
1: Hazreti İbrahim.
0: Hazreti. Etraf o putperestlikle dop dolu.
1: Evet.
0: Onun için bayram yerine gitmeyi fırsat bildi de o putlarını kırdı, büyüğünü bıraktı. Uyandırmak için gene onları, yani Allah'ın varlığını anlatmak için çırpınıp duruyor. Ve ilk İslam Allah'ın, çünkü Kur'an'da hocam biliyorsunuz مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا حَنِيفًا مُسْلِمًا İbrahim Aleyhisselam bu.
1: Hak din üzere ve Müslüman olarak.
0: Ne Yahudi ne Hristiyan. Ha, Hanif inancını sahibi bir Müslümandı diyor, değil mi?
1: Hocam muhtemelen
0: Ali İmran.
1: Burada aklıma şu anda gelen soruyu yönelteceğim ama korkuyorum da.
0: Cevap veremeyecek diye bundan mı, benden mi korkuyorsun?
1: Ben kendimden korkuyorum. Hazreti İbrahim görevlendirildiğinde daha Yahudilik ve Hristiyanlık yoktu.
0: Şimdi Yahudiler ve Hristiyanlar daha sonra.
1: Evet.
0: Bizim zamanımızda da olmadı mı, İbrahim'i dinler demediler mi?
1: Dediler.
0: He.
1: Ama orada diyor ki ya Nasrani ve Yahudi değildi. Yahudi ve Hristiyan değildi.
0: Net.
1: Zaten daha o din, o şeriatlar gelmemiş.
0: Ama bu ayet kime geldi hocam? Hazreti Peygamber'e geldi.
1: Ha, Allah razı olsun. Hazreti İbrahim'den haber vererek geldi ama Hazreti İbrahim'in Yahudi veya Hristiyan olma şansı yok diyorum.
0: Anladım. Çünkü o Yahudi dediklerimiz daha sonra.
1: Evet.
0: Hristiyan dediğimiz hakeza aynı şekilde. Ama bir iddia var. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları var hocam. İshak Aleyhisselam soyundan gelenler, İsmail Aleyhisselam soyundan gelenler. O Yahudi ve Hristiyanlar da İshak Aleyhisselam'ın soyundan gelenlerden. Ha,
1: onlar diyordu ki İbrahim bizden idi. Hristiyanlar da diyor ki İbrahim bizden idi. Yani.
0: Hani şu sözü söylediği zaman bizim dedemiz İbrahim'dir dese yanlış bir şey yok.
1: Yok, doğru. Ama
0: onun dini.
1: Bizim dinimiz, onun dini bizim dinimizdi derse o zaman Kur'an geliyor. Ki ondan da değil de bırak.
0: Bu yanlışı düzeltiyor.
1: Bak şimdi
0: hocam.
1: İzah çok güzel oldu. Allah
0: oldu mu hocam? Olsun. Korktuğunuz başınıza?
1: Gelmedi elhamdülillah. Efendim.
0: Gene Kur'an yaptı onu hocam.
1: Yahudiler kendilerinden olduğunu iddia ettiği için, Hristiyanlar da kendilerinden olduğunu iddia ettiği için Cenab-ı Allah açıklama getiriyor ki o Yahudi de Hristiyan da değildi. Yani onların dini Hazreti İbrahim'in dininin devamı değil bugünkü Yahudiler.
0: Çünkü zaten hocam ne yaptılar? Bozdular, tahrif ettiler. Buna rağmen bizim dinimiz İbrahim'in dinidir. Bir aldatmacadır. Aldatmacadır. Evet. O aldatmacayı Kur'an ortadan
1: siliyor.
0: Kaldırdı. Tabii.
1: Evet muhterem hocam.
0: Neredeyiz
1: biz
0: hocam?
1: Biz bu gidişle zannederim bir program daha yapacağız.
0: Neredeyiz hocam?
1: Efendim şuradayız. Küçük baş hayvanla büyük baş hayvanın hisse adetleri.
0: Ha, bu önemli.
1: Evet.
0: Bu önemli çünkü insanlar duyuyoruz ki son zamanlarda bazı yanlış
1: uygulamalar
0: ve yanlış anlayışlar oluşuyor. Büyükbaş hayvan hocam 5, 2 daha
1: 7
0: en çok 7 ortak kabul eder.
1: Bu önemli. Bunun altını, bu bildiğiniz bir şey. Yeni bir şey söylemiyoruz ama niçin önemli bunu anlatacağız.

0: Üst sınır bu.
1: Üst sınır bu. Hemen söyleyeyim hocam. Ya bizler kurban kesemiyoruz ama 250'şer lira toplasak da 15-20-50 kişi bir kurban kessek. Söylendiğini duyuyorum, yapıldığını duyuyorum hocam. Ya kardeşim siz kaç kişi kesiyorsunuz bu kurbanı? 50 kişi. 7'den fazlaya hisse olmak mümkün müydü? Bu ne? Öbürü ne yapıyor hocam? Duvara boğanın resmini çiziyor. Ön kol 5.000 lira, arka but 8.000 lira, sırtı 3.000 lira. Sen neresini kurban etmek istiyorsan orasının parasını öde. Toplamda da 8-10 kişi ancak bölüşüyor.
2: Hocam din nasıl bozulur?
1: Ya kardeşim bunları
2: hocam,
1: yapmayın
2: hocam din nasıl
1: ya.
2: Bozulur? Böyle bozulur.
1: Böyle bozulur. Öbürü ne diyor? Efendim kurbandan maksat Allah'a yaklaşmaktır. Tavuk da kessen Allah'a yaklaşırsın. Horoz da kessen Allah'a yaklaşırsın. Balık, 2 kilo balığı da fakirlere versen Allah'a yaklaşmış olursun.
2: Eğer öyle olması gerekli idiyse, olsaydı daha doğrusu, olsaydı Allah Celle onu da bildirirdi
1: tabii.
2: Hocam.
1: Ha onu yaparsan...
2: Allah, yani şurada bir iftira bile var hocam. He. Yani Allah...
1: Bilememiş.
2: He, bu zamanı görememiş, bu zamanın ihtiyaçlarını bilememiş.
1: Biz
2: de.
1: Onun bilemediğini tespit edelim.
2: Bu ne büyük... Buna kelime bulmak mümkün değil hocam ya. Bu kadar
1: macera diyelim, cahil cesareti diyelim.
2: Hani cahil, ne korkunç cahil ha. Üstelik.
1: Muhterem hocam, ha diyoruz ki.
2: O zaman nasıl bir Allah telakkiniz var diye soru sorulur.
1: Sorulur. Bir tavuk, bir horoz, bir hindi kessen versen, hatta 5 tane simit alıp fakir fukaraya versen sevap kazanmazsın demiyoruz.
2: Onlar hocam.
1: Niye kurbanla karıştırıyorsun?
2: Hayrın değişik şekilleri var.
1: İnfak dediğimiz.
2: Bunu yapın, bunu yapmayalım şey ama bunu kurban diye. Ha. Ortaya koyarsanız siz bu dinin kitabı ile de kavga ediyorsunuz, peygamberi ile de kavga ediyorsunuz.
1: Peki hocam, benim devlete vergi borcum var. Ben gideyim Mehmetçiği Güçlendirme Vakfı'na onun 2 katını bağışlayayım vakfa. O vergi borcum düşer mi?
2: Devlet kabul ediyor mu böyle bir şey?
1: Etmez. Ya sen oraya bağışlayıp bağışlamamakta serbestsin ama bu vergiyi ödemeye mecbursun.
2: Verginin ödeneceği yer de belli.
1: Ora başka, bura başka.
2: Tabii.
1: Oraya 10 lira mı bağışlarsın, 10 milyon mu bağışlarsın onu sen bilirsin. Bir tavuk mu kesersin, 100 tavuk keser fakir fukara mı sen? Bunun adına kurban deme. Bu infak. Kurbanın nasıl olacağı, ne zaman yapılacağı, zaman muayyen hayvanın muayyen zamanda kesilmesine diyoruz zaten.
2: Muayyen zaman, belirli zaman,
1: evet.
2: Fi eyyamin
1: nah.
2: Ma'dudat.
1: He. Sayılı günler.
2: Sayılı günler. Fi eyyamin ma'lumat. Bilinen günler.
1: Bilinen hocam. Günler.
2: Nedir şimdi? Zilhicce
1: 10.
2: Şimdi değil yani bugün değil.
1: Ha, değil.
2: Yani kurban 10. günlerinden bahsedersek.
1: 9. Zilhicce şey değil mi?
2: 9. de şey değil.
1: Arafat'tayız.
2: Arafat'tayız.
1: 10, 11, 12.
2: Bitti.
1: Hanefi mezhebinde böyleyken biraz evvel nisaptan bahsettik ya hocam. 320 bin lira bugünün parasıyla dedik. 81 gram altın dedik. Birinci gün adamın böyle bir parası yok. İkinci gün de yok. Üçüncü gün babası ölmüş, 10 milyon miras kalmış. Bu kişi mükellef mi değil mi? Kurbanla.
2: İmkanı?
1: Oldu.
2: Yakaladı.
1: Yakaladı ve...
2: Kurban günleri de devam ediyor.
1: Devam ediyor, kurbanla mükellef. Efendim, birinci gün kesmedi, ikinci gün kesmedi, mal varlığı vardı. Üçüncü gün, Allah göstermesin, bir yangınla bütün malını kaybetti. Bu kişinin ahirette kurban sorumluluğu var mı? Yok.
2: Çünkü
1: keserdim.
2: Yapabileceği zaman dilimi Allah içinde varlığını kaybetti.
1: Varlığını kaybetti. Ya Rabbi üçüncü gün kesecek.
2: Çünkü birinci gün her ne kadar Efendimiz ilk
1: de...
2: görevimiz hadiste dediyse de namazdan sonra ama ille birinci günle sınırlı değil.
1: Evet. Onun için şey yap. Ne yapıyor? Öğlen ezanı okundu. Aradan 1-2 saat geçti biz kılmadık. Öldük. Allah o öğleni bize sormaz. Çünkü daha kılabilirdik.
2: Vaktin içinde kılabilme imkanı varken.
1: Sor. İkindi okunduğu zaman ikindinin vakti girdi mi biz ölürsek öğleni bize sorar. Bu önemli bir kural olarak söylüyorum.

0: Evet.
1: Ve değerli hocam, herhalde biz bu konuyu bir olsa daha yapacağız. Şimdi zat halinizden dua bekliyoruz. İlla son söyleyeceğim bir cümle var diyorsan söyle. Yoksa duaya amin diyelim.
0: Hocam bu dini son o zaman. Bu dinin bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmemiz için bu sorumluluklarla ilgili bilgileri de elde etmek gibi bir görevimiz var. Yani
1: ilmihal bilgilerini mutlaka öğrenmemiz lazım.
0: Yani farz-ı ayn ilimler dediğimiz zaman bunun dışına taşabilir mi hocam?
1: Taşmaz. Bugün bendeniz bir camide sohbetim vardı. Hocam aman keşke bu kurban meselesini anlat bize dediler. Diğer vaaz-ı nasihat faydalı ama bu fıkıh meselesi çok önemli. Ben elimi kaldırdım. Bunu.
0: Yani ilmihal bilgilerine
1: vakıf olacağız.
0: Olacağız. Öğreneceğiz. Teklif ediyoruz.
1: Evet.
0: Bu vesileyle de bu bir görev ama. Bir yani ihtiyari
1: İslam
0: değil.
1: İslam ilmihali kim yazmış olursa olsun alsınlar oradan takip etsinler.
0: Tamam. Amin. Amin. Elhamdülillah. Thumma ve thumma elhamdülillah elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rab, bizi yaratan sensin, rızıklandıran sensin, bütün nimetlerle donatan sensin, nimetlerden istifade yollarını da gösteren sensin. Bu cümleden olmak üzere ya Rab, bize namazı emrettin, namaz ibadeti ile birlikte orucu emrettin, zekatı emrettin, haccı emrettin ve kurban ibadetini de bağlantılı olarak yine emrettin Rabbim. Bütün bu ibadetleri yerine getirme hususunda evvela tereddütsüz bir iman ile bunları tasdik etmeyi hepimize nasip eyle.
1: Amin.
0: Tereddütler şeytan tarafından dürtülür ise de bütün o tereddütleri şeytan taşlamayı yaptığımız gibi o fikirleri de reddetmek suretiyle şeytanın oyununa gelmekten bizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: İlahi hac ibadeti gibi kurban ibadetine de niyetlenmiş bütün kardeşlerimize her iki ibadeti ve gereklerini rızana uygun şekilde kabule şayan olacak şekilde kitabından ve Resul-i Ekrem'in sünnetinden belirleyerek ve onların yolunda yürüyen alimlerimizin yol gösterdiği şekilde onları da kavrayarak görevlerimizi yerine getirmeye yerinde ve zamanında görevlerimizi yerine getirmeye cümlemizi muvaffak eyle. Amin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Lillahi Teala el-Fatiha'ta ma'as-salavat.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nahl Suresi 1 ila 9. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Allah, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. İnsanı nutfeden, bir damla sudan yarattı. Böyleyken bakarsın ki o Rabbine açık bir hasım kesilmiştir. Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar

vardır. Hem de onlardan yersiniz. Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik ve zevk vardır. Onlar ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. Hem binesiniz diye hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Azim olan Allah

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışa çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gideceklerdir. Onlar orada kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Tarık Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü rızık kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rad Suresi 26. Ayet.
3: Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.
1: Ankebut Suresi 60. Ayet.
4: Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: İsra Suresi 30. Ayet.
2: Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.
1: Sebe Suresi 36. Ayet.
5: Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Şuara Suresi 213 ila 227. ayetler.

ألم تر أن

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyleyse sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım de. Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır. Şairlere ise haddini aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

0: Ya Rabbel Alemin, ashab-ı kiramı örnek alarak diyoruz ki biz Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarımızı fakirlik korkusuyla öldürmemek, iftira etmemek, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmemek, iyi işler yapmada Resul'ün sünnetine uymak üzere sana söz veriyoruz. Sen sözümüzde durmayı nasip eyle Allah'ım. Bundan böyle İslam'ın izzet ve onuruna uygun davranacağız ya Rab. Haksızlıklara ve zulme arka çıkmayacağız. İnsan haklarını koruyacağız. Mazlumun elinden tutacağız. Dul yetim ve kimsesizin hakkını gözeteceğiz. Yeryüzünü ıslah edeceğiz. Bozgunculuk çıkarmayacağız. İmanımıza sahip çıkacağız. İbadetlerimizi aksatmayacağız. Kötü huylardan uzaklaşmak, iyi huylar edinmek için gayret göstereceğiz. Sözümüzde durmayı, ahdimize vefayı nasip eyle Allah'ım. Bizleri sözünde durmayan, emanete ihanet eden, onurunu yitiren münafık kullarından eyleme Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enfal Suresi 59 ila 64. ayetler.

يا أيها النبي حسبك.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse, bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O, seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Bakara Suresi 204 ila 210. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allahsa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz, bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.

Dünyaya dönmek için bir yol var mı? Dediklerini görürsün. Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar da, işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyan.

0: Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa, o zaman da insan pek nankördür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.radyo.com.tr

Yakup, onun tabirinin doğru olacağını anlamıştı. Bu nedenle kayıp olma sürecinde sürekli Hazreti Yusuf'u düşünüyordu. Araya uzun süre girdiğinde Hazreti Yakup Yusuf'u zikreder ve hatırlardı. Bu sebeple insanlar kendisine "Yemin olsun ki Yusuf'u hatırlamaktan fitneye düştün" dediler. Oysa şöyle demiştir: "Ben Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim." Hazreti Yakup rüyanın doğruluğu hakkında güven ve itimada sahipti. Şöyle bir soru sorulabilir: çocuğun fiilinin hükmü yokken rüyasının nasıl hükmü olabilir? Buradaki fark nedir? Buna şöyle cevap verilir: fiil gayretle meydana gelir. Bu sebeple failin eksikliği sebebiyle fiil eksik bulunabilir. Rüya ise öyle değildir. Rüya insanın gayretiyle meydana gelmez ki noksanlığa nispet edilebilsin. Bir görüşe göre sırrın bir hakkı vardır. O da ne kadar yakın olursa olsun onu herkesten gizlemektir. Hazreti Yusuf rüyasındaki sırrı babasına anlattığı için başına belalar geldi. Yusuf Suresi 5. Ayet. Yakup şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın açık düşmanıdır." Kaza ve kader hükmü ortaya çıktığında öğüt ve tedbir fayda vermez. Nasihat ve sakınma

0: ayı sana ikram ettiği üzere seni seçecek ve rüyanın tabirini gerçekleştirerek sana ihsanda bulunacaktır. Allah nimetini vaat ederek sana ikramda bulunduğu gibi nimeti gerçekleştirerek de ikramda bulunacaktır. Bir yoruma göre ayette geçen seçilme, yaratılmışın kendisinde tesirinin bulunmadığı her şeydir. Kul için meydana gelen bütün hayırlar, başka bir anlatımla kulun gayreti ve çabasıyla olmayan hayırlar, seçilmenin neticesidir. Şöyle denilir, ayet-i kerimede zikredilen seçilmenin bir yönü, Hazreti Yusuf'un, Aziz'in eşinin kendisine davet ettiği günahı işlemekten muhafaza edilmesidir. Bir yoruma göre seçilmenin bir neticesi, kardeşlerinin kendisine yaptıkları suçu örtmüş olmasıdır. Hazreti Yusuf şöyle demişti, kuşkusuz beni hapisten çıkardığında Rabbim bana ihsanda bulunmuştur. Halbuki kuyudan kurtuluşunu zikretmedi. Seçilmenin bir yönü de kardeşlerini süratle affetmeyi Allah'ın ona nasip etmesidir. Yusuf şöyle demiştir, bugün siz kınanmayacaksınız. Sana olayların yorumunu öğretecek. Yani herkesin değerini öğreneceksin ve sözünden duyduğuna göre söz söyleyen herkesin kadrini anlayacaksın. Bunu onun sözünden değil, zekanın keskinliği ve ferasetinin gücüyle anlayacaksın. Daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi, sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Rabbin hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Nimeti tamamlamanın bir yönü, nimete şükretmeyi Allah'ın kula nasip etmesidir. Başka bir tezahürü de nimeti çekip almaması ve değiştirmemesidir. Nimeti tamamlamanın bir yönü de ondan dolayı yorulmamaktır. Yusuf Suresi 7. Ayet. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ibretler vardır. Yani sıkıntıya maruz kalan herkes nasıl sabredileceğini öğrenmek için bir delil bulur. Aynı zamanda her nimet sahibi de nasıl şükredileceğini öğrenir. Bir yoruma göre onların kıssasında hatayı bağışlamanın nasıl olacağı, daha önce eziyet edenlerin karşılaşma esnasında nasıl mahcup olacakları zikredilmiştir. Bir görüşe göre onların kıssasında Allah'ın velilerine dönük koruma lütfunun delilleri vardır. Aynı zamanda muhabbetin denenmesi için kişinin karşılaşacağı sıkıntı ve mihnetle ilgili ayetler vardır. Bir görüşe göre kıssada umudunda samimi olan kimsenin bir gün belayla karşılaşacağına dair ayetler vardır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Radio.
1: Aşr-ı Şerif, okuyan Doğan Temiz.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye, gündüzü de her şeyi gösterici, aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Câsiye Suresi 22 ila 25. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kurban ibadetiyle ilgili bilinmesi gerekenler. Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir? Hazreti Peygamber kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, birinin de evde bırakılmasını tavsiye etmiştir. Ailenin durumuna göre etin tamamı da evde bırakılabilir. Ancak toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunu

0: yarısının hatta tamamının dağıtılması uygun olur. Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir? Kurbanın derisi bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hazreti Peygamber Veda Haccı'nda Hazreti Ali'ye kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileriyle sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir. Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi uygun değildir.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Duhan Suresi 1-8. Ayetler.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin

0: Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur, yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an düşündü.
3: İnsanlar için her türlü misali verdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssa bize şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Kamer suresi 8 ve 9. ayetler.
7: Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve o görevinden alıkondu.
4: Nuh suresi 1.
1: Şüphesiz biz Nuh'u kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları Müslümanları yöneltmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Azim olan Allah,

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennetlikler, cehennemliklere, Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir.

0: Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İkisi cennet ve cehennem arasında bir sur, Araf üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere selam olsun size diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir ama bunu ummaktadırlar. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, "Ey Rabbimiz, bizi zalim toplumla beraber kılma," derler. Araftakiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara da seslenir ve şöyle derler: "Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı. Sizin Allah bunları rahmete erdirmez diye yemin ettikleriniz şunlar mı? Sonra cennetliklere dönerek, hadi girin cennete, size korku yok, siz üzülecek de değilsiniz," derler. Cehennemlikler de cennetliklere, "Ne olur sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın," diye çağrışırlar. Onlar, "Şüphesiz Allah bunları kafirlere haram kılmıştır," derler. Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa, biz de onları bugün öyle unuturuz. Andolsun biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitabı inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik. Onlarsa ancak görelim bakalım diyerek Kur'an'ın bildirdiği sonucu, tevilini bekliyorlar. Onun bildirdiği sonuç gelip çattığı gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki, "Gerçekten Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişler. Şimdi bizim için şefaatçiler var mı ki bize şefaat etseler veya dünyaya döndürülsek de yaptıklarımızdan başkasını yapsak? Gerçekten onlar kendilerine yazık etmişlerdir. İlah diye uydurdukları putlar da onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kaybolmuşlardır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat, her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Necm Suresi 1-18.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle iyilik. Allah Teala şöyle buyuruyor: Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. İnsanın bu dünyadaki günlük ihtiyaçlarının ötesinde kalıcı ve yüce gayeleri vardır. Yerin, göğün ve dağların reddettiği emaneti insanoğlunun yüklenmesi bu ulvi gayeler sebebiyledir. O gayelerden biri evladın güzel ahlaklı ve bilgili bir birey olarak topluma kazandırılmasıdır. Çocuk dünya hayatı

Babasının süsü olmasının yanında annesinin ve babasının en büyük sorumluluğudur. Bu süs anne babanın dünyasını güzelleştirdiği gibi ahirette de onların göz aydınlığıdır. Bir evladın anne baba üzerindeki en önemli hakkı onlardan güzel terbiye almasıdır. Bu terbiye ve eğitim sürecinde iyiliği yaymak ve kötülüğü engellemek prensibi temel alınır. Bir Müslümandan öncelikle iyilik edip kötülükten uzak durması beklenir. Bunun ardından iyiliği teşvik edip kötülükten sakındırma görevi vardır ki buna ailesinden başlaması gerekir. Rabbimiz, ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun hitabıyla anne babaya sorumluluk yüklemiştir. Çocukların terbiyesinde kültürümüzü ve manevi değerlerimizi en iyi metotlarla öğretmek başlıca görevlerimizdendir. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütler, Allah'ın ona bahşettiği hikmetlerdendir. Bu öğütlerle insanın iyi ve itaatkar bir kul olması amaçlanmıştır. Ayrıca Lokman Aleyhisselam'ın evladına yavrucuğum diye hitap etmesi anlamlıdır. Çocuklara yavrum, evladım, çocuğum gibi sevgi diliyle hitap etmek, onları hayata hazırlaması ve şahsiyetlerinin gelişimine yardımcı olması açısından önemlidir. Ayrıca anne babanın çocuklarına kişiyi kötülüklerden alıkoyan namazı ve belalar karşısında bilinçli bir duruş olan sabrı öğretmesi gerekir. Sözümüzü bir dua ile bitirelim. Allah'ım, dünyanın en büyük saadeti, gönlümüzün meyvesi, evimizin bereketi ve cennetin kokusu olan çocuklarımızı ve nesillerimizi bize göz aydınlığı eyle.

Wow Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Adem Bilgetay Yusuf Suresi 93 ila 103. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin, dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum, dedi. Onlar da, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi? Dedi. Oğulları, ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçluyduk, dediler. Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, Yusuf ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin, dedi. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Kıyamet Suresi 1 ila 40. Ayetler.
0: Euzu

وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

0: savunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Soru işareti. Soru işareti.
2: Ailede zengin olan karı kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde aile reisinin kurban kesmesiyle zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi?

0: İbadetlerde yükümlülük ve bu yükümlülüğün bir neticesi olan ceza ve mükafat bireyseldir. İslam'a göre aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Yani ailenin her bir ferdinin kendisine ait malı olabilir. Bu itibarla aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gram yani 20 miskal altını veya bu miktar altın değerinde parası veya nami arttırıcı olmasa bile nisaba ulaşan fazla malı ve eşyası varsa o kimse zengin sayılır. Aile fertlerinden bu şartları taşıyanlar fıtır sadakası vermekle mükellef oldukları gibi kurban bayramında da Hanefilere göre kurban kesmekle yükümlüdürler. Şafii mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifayedir. Dolayısıyla aileden birisinin kurban kesmesiyle hepsi için sünnet yerine gelmiş olur. Bu görüş asgari derecede nisaba sahip olan aileler için daha uygundur.
1: Soru işareti. Soru işareti.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yakup aleyhisselam'dan şöyle bahsedilmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ankebut suresi 27.
3: Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir.
1: Sad suresi 45.
4: Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Ahzab Suresi 67 ila 73. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Ey iman edenler, siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap vermek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

Rabbimiz kudreti, rahmeti ve inayetiyle bütün varlığı kuşatan Allah'ımız, yüce Halikimiz, Rauf, Rahim ve Rahmanımız, zor günlerde büyük imdadımız olan Allah'ımız,

كان معينimiz إياك نستعين إياك نستعين biz sadece senden yardım dileriz senden başkasına bizi muhtaç

Haşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Fecr Suresi.

أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tanyerinin ağarmasına andolsun, 10 geceye andolsun, çifte ve teke andolsun, geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad kavmine şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağ kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da

Haşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Enam Suresi 1-10. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını ecel takdir eden ancak O'dur. Onun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar, kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Şayet sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirdiysek ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkarcılar bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya, dediler. Eğer biz melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alaya aldıkları şey azap kuşatıvermişti. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

adam. Kalk. Seyl İbni Sa'd radiyallahu an anlatıyor. Bir öğle vakti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın yanına gitti. Hazreti Ali'yi evde göremeyince "Amcanın oğlu nerede?" diye sordu. Hazreti Fatıma, "Aramızda bir tatsızlık geçti. Birbirimize darıldık. O da öğle uykusunu benim yanımda uyumadı," dedi. Resul-i Ekrem orada bulunan birine, "Bak bakalım Ali neredeymiş?" dedi. O zat gidip Hazreti Ali'yi aradı. Mescitte uyuyor diye haber getirdi. Peygamber Efendimiz kalkıp mescide gitti.

Hazreti Ali'nin orada yatıp uyuduğunu, hırkasının sıyrıldığını, vücudunun toprağa bulandığını gördü. Elbisesindeki toprağı eliyle silkelerken, "Kalk Ebu Turab, kalk!" diye seslendi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa, bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış gördüler. Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Dolaştılar ama ibret almadılar. Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler, kalp gözleri kör olur. Bir de senden acele azap istiyorlar. Halbuki Allah asla vaadinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir. Zalim oldukları halde mühlet verdiğim, sonra da kendilerini azabımla yakaladığım nice memleket halkları vardır. Dönüş yalnız banadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa suresi 127 ila 134. ayetler.
3: Euzu billahi mineş

ولله.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetlerde bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir. Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyleyse birine büsbütün gönül verip, ötekini kocası hem var hem yok, askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar. Başkalarına muhtaç bırakmaz. Allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'a karşı gelmekten sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Kim dünya sevabı, nimeti istiyorsa bilsin ki, dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Soru işareti. Soru işareti. Günümüzde kurban ibadetiyle yükümlü olmak için gümüşün nisabını ölçü almak uygun mudur?
2: Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekat alabilecek durumdaki kimseler zekat yükümlüsü haline geleceklerdir. Bu itibarla zekat ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur. Bu bakımdan kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dini ölçüsü ister arttırıcı naimi olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80,18 gram yani 20 miskal altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Nur Suresi 46 ila 50. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Kur'an'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama gerçek verilen hüküm kendi lehlerinde ise boyun eğerek ona gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü temizlik kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 100. Ayet.
3: Ey Muhammed! De ki, pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
1: Enfal Suresi 37. Ayet.
4: Allah pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehennem.

0: Sakının ki kurtuluşa eresiniz.
1: Enfal Suresi 37. Ayet.
2: Allah pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehennem.
1: 77 ila 79. ayetler.
3: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. İbrahim Suresi 1-4. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline. Dünya hayatını ahirete tercih edenler, insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Mü'minun Suresi 26. Ayet.
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
2: Nuh Suresi 28. Ayet.
4: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Yunus Suresi 61 ila 65.

0: işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar, sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. İsra Suresi 94 ila 100. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara hidayet, Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde insanlar yerine yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir. Allah kimi doğru yola iletirse, işte O, doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa, böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe onlara çılgın ateşi arttırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz biz mi? Dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Bakara Suresi 38 ila 46. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnin oradan, cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici, peygamber gelir de kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir dedik. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi böyle hızlı konuşmazdı. Aksine yanındakilerin ezberleyebileceği kadar tane tane ve yavaş konuşurdu.

0: Hadisten öğrendiklerimiz.
1: Peygamber Efendimiz insanları terbiye edip eğitirken konuşma üslubuna da çok dikkat ederdi. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizin üslubunu şöyle anlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi böyle hızlı konuşmazdı. Aksine yanındakilerin ezberleyebileceği kadar tane tane ve yavaş konuşurdu. Hatta bir olayı anlattığı zaman isteyen kişi onun sözlerini sayabilirdi. Önemli gördüğü hususları tekrarlardı. Bazen de dikkatleri toplamak için sadece giriş cümlelerini tekrarlardı. Bir gün burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün buyurarak söze başlamıştı. Ashab hemen meraklanmış, kimin ya Resulullah diye sormaktan kendilerini alamamışlardı. Bunun üzerine Allah Resulü yaşlı anne babasına veya birine yetişip de onlardan dolayı cennete girmeyenin buyurmuştu. Zaman zaman ashabına isimleriyle seslenir, buyur ey Allah'ın Resulü cevabını alırdı. Aynı şekilde seslenir, aynı cevabı alır, bunu birkaç defa tekrarlardı. Bu şekilde muhataplarının dikkatlerini topladıktan sonra söyleyeceklerini anlatırdı. Önemli konuları bütün cemaate toplu olarak anlattığı gibi tek tek isim söyleyerek anlattığı durumlarda olurdu. Hazreti Peygamber'in ahlak anlayışı, onun terbiye, eğitim ve öğretim yöntemi, beden, zihin, ruh ve duygu dünyası bakımından güçlü, sağlıklı ve dengeli bir neslin yetişmesi ve geleceğe hazırlanması için en değerli örneğimizdir. Zira insan eğitimi gibi kutlu bir görev, yumuşaklık ve tevazu kadar ciddiyet, izzet ve vakar da ister. Farklı ortam ve şartlara bağlı olarak Hazreti Peygamber'in rehberliğinde, onun hadis ve sünnetlerinde kolaylık, uygulanabilirlik, uyumlu ve ahenkli bir çeşitlilik mevcuttur. Doğrusu tabiatı ve yetişme tarzı ne olursa olsun her insanın, Kur'an-ı Kerim'in zengin ve canlı örneğini sergileyen ve ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderilen kutlu nebiden alacağı numune-i imtisal haller, örnek tutum ve davranışlar mutlaka olacaktır. Kısaca söylemek gerekirse, rahmet elçisinin uyguladığı terbiye ve eğitim, merhamet eğitimidir.
0: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

12 Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Yasin Suresi 68 ila 83. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bedri Hüseyin. Araf Suresi 142 ila 144.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya 30 gece süre belirledik. Buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma dedi. Musa, belirlediğimiz yere Tur'a gelip Rabbi de ona konuşunca, Rabbim bana kendini göster, sana bakayım dedi. Allah da beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin dedi. Rabbi dağ tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca, seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim dedi. Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Soru işareti. Soru işareti. Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?
3: Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir? İster kurban niyetiyle olsun, ister başka bir amaçla olsun, hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefilere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir. Şafilere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir. Kurban kesilirken Bismillahi Allahu Ekber denilir ve En'am suresindeki şu ayetler okunabilir. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.
2: Soru işareti. Soru işareti.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de merhamet kavramına ilişkin şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 156-160. Ayetler.
3: Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında, onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Muhammed Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: İlahi ya Rab, Efendimiz aleyhissalatü vesselam senden hangi hayırları dilemişse, istemişse biz de o bizim örneğimiz, rehberimizdir. Bizim lehimizde olanları da çok iyi bilir, aleyhimizde olacakları da çok iyi bilir.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Duhan Suresi 51 ila 59. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin diline kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar.

0: Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Tevbe Suresi 67 ila 72. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter.

0: Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi siz de dünya zevkine daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar, Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Nazarlık Muhabbet Muskası. Ashab-ı Kiram'dan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın hanımı Zeynep radıyallahu anh'a anlatıyor. Yaşlı bir kadın bize gelir, bir tür veba hastalığı olan humreden korunmak için okurdu. Evimizde uzun ayaklı bir sedirimiz vardı. Eşim Abdullah eve gireceği sırada öksürerek geldiğini bildirirdi. Hoş olmayan bir durumla karşılaşmamak için böyle yapardı. Yine bir gün o yaşlı kadın bizdeydi. Abdullah'ın eve gelmekte olduğunu anlayınca sedirin altına gizlendi. Abdullah yanıma gelip oturdu. Boynumda sallanan ipliği görünce "Bu ne?" diye sordu. "Humre hastalığından korunmam için ona okundu," dedim. Abdullah o ipliği çekip kopardı, yere fırlattı. Sonra da şunları söyledi. Abdullah'ın ailesi Allah'tan başkasını Tanrı yerine koyamaz. Çünkü ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Cenab-ı Hakk'ın adından başka bir adla okunmak, nazarlık takmak, muhabbet muskası yazdırmak, Allah'tan başkasını Tanrı yerine koymaktır. Ben de bunun üzerine dedim ki, niye böyle diyorsun? Benim gözüm bir ağrıdan dolayı çapaklanıp dururdu. Onun için falan Yahudi'ye okunmaya giderdim. O bana okuyunca gözüm iyileşirdi. O zaman Abdullah şunları söyledi. Bu dediğin tamamen şeytanın işidir. Şeytan seni buna inandırmak için eliyle gözüne dürtüyor.

gördü. O Yahudi sana okuyunca da şeytan sana dokunmuyordu. Eğer Peygamber Efendimizin yaptığını yaparsan senin için daha hayırlı olur. Üstelik gözün de iyileşir. Gözüne su serp ve Peygamber Efendimizin öğrettiği şu duayı oku. Bütün insanların Rabbi olan Allah'ım, bu rahatsızlığı giderip şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Seninkinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ihsan eyle.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kehf Suresi 60 ila 70. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti. İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular, balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, ''Öğle yemeğimizi getir, bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük.'' dedi. Genç, ''Gördün mü, kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu.'' Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti, dedi. Musa, işte aradığımız buydu, dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruya ileteceği bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Dedi. Adam şöyle dedi. Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin? Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim dedi. O da şöyle dedi. O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif, okuyan Doğan Temiz. Fussilet Suresi 9 ila 18. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, dört gün içinde, dört evrede yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde, iki evrede yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler. Onlar da eğer Rabbimiz dileseydi, peygamber olarak melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince, biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Vakıa Suresi 57 ila 64. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de arş kavramı

0: İslam'ına ilişkin şu ayetleri beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Enbiya Suresi 22. Ayet.
2: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
0: Buruç Suresi 15. Ayet.
3: Arşın sahibidir, şanı yüce olandır.
0: Secde Suresi 4. Ayet.
4: Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?
0: Tevbe Suresi 129. Ayet.
5: Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enam Suresi 80 ila 83. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Düşkün bir vaziyette veya kederliyken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpmasıyla veya yılan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım. Sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Müminun Suresi 78 ila 92. Ayet.

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع والأرض

الحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله

0: O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece onun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldürendir. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesi de ona aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz de bizden önce atalarımızla bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulmaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı şerif. Okuyan Yusuf Ege. Hud Suresi 96 ila 104. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar

0: Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da, kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri böyle. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde, Allah'ı bırakıp da taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin, zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür. Ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Neml Suresi 91-93. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve

0: Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. De ki hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbim yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Habir, haberdar olan, bilen, gizli ya da ayan, Allah'a her şey birdir. Her şeyden haberdar olan, bir şeyle ilgilenmenin kendisini ötekinden perdelemediği kimse, her şeyi tam ve hakkıyla bilen. El-Alim ismine yakın anlamda kullanılan isimlerden birisi de El-Habir ismidir. El-Habir, haberdar olan, varlıklardan bilgi sahibi olan, onların hallerinden ve fiillerinden gafil olmayan demektir. Bu anlamıyla El-Habir, aynı zamanda El-Basir, Es-Semi, Er-Rakib isimleriyle de aynı anlama gelir ve diğerleri gibi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden birisidir. Kelimenin mastarı olan Hıbra, bilgiyle yakın anlamlı bir kelime olmakla birlikte daha çok sınamayla elde edilen bilgi anlamında kullanılır. Bunun yanı sıra El-Habir, haber veren, bildiren anlamına gelir. Allah her anlamda Habir'dir, haber veren ve haberdar olan. Bununla birlikte bilgiyle Hıbra veya Hubra arasında fark vardır. Bu fark bilginin önceden, Hıbra'nınsa gerçekleşmesinden sonra bilinene ilişmesidir. Bu itibarla El-Habir ismi, ilmin gerçekleşmesiyle birlikte bir şeyi bilen demektir. Mesela, sizi imtihan edeceğiz, ta ki bilelim. Ayet-i kerimesi bu tarz bilgiyi anlatır. Bu durumda El-Habir isminin Allah'a izafe edilmesi, El-Alim ismine göre daha çetin bir iştir. Çünkü El-Habir ismi böyle bir manaya işaret ediyorsa, o zaman Allah'ın bilgisini kazanmış olmasından söz etmek gerekir. Ancak burada meselenin bir izah tarzı vardır. O da El-Habir isminin insanların imtihan edilmesi ve sınanmasıyla ilgili olmasıdır. Başka bir ifadeyle, Allah El-Alim ismiyle bildiği kullarının davranışlarını, ikinci isminin gereği üzere imtihan eder ve onları türlü şekillerde sınar ve böylece onlara delillerini göstermiş olur. Kulların sınanması, onların iddia sahibi olmasından kaynaklanır. Konevi'nin ifadesiyle, nerede iddia bulunursa, orada denenme de bulunur. Bu durumda El-Habir ismine, El-Alim isminin kulla birlikte tahakkuk etmesi veya kula gösterilmesi anlamı verilebilir. El-Habir isminin haber veren anlamı böyle tasdik edilir. Allah kullarına kendileri hakkındaki bilgisini onları sınayarak öğreten El-Habir'dir. Bu sınamaya şahit olması ve bilginin ortaya çıkması sebebiyle de haber sahibi olan anlamında El-Habir'dir. Deneme ve imtihan, insanın iddia sahibi olmasından kaynaklanır. İnsanın sorumluluğu emanetle yükümlü tutulmasıyla ilgilidir. Allah bir emanet vermiştir ve herkesi emin olmakla yükümlü tutmuştur. Emanete riayet edenleri kendisine yaklaştırırken, hıyanet edenleri ise hüsrana uğratacaktır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de, emaneti göklere ve yere arz ettik. Onlar bunu kabul etmedi, korktular. İnsansa onu yüklendi. Ayet-i kerimesiyle anlatılır. İnsan emaneti yüklenmiştir ve emaneti yüklenmek en büyük iddiadır. Başka bir anlatımla, insanın en büyük iddiası insan olmak. Onun sebebi ise emaneti hamil olmaktır. Bu durumda işin başını ve sonunu bilen Allah insanı sınayarak ona göstermek ister. Bu gösterme olumsuz anlama gelmeyebilir. Bazen Allah mümin kuluyla iftihar eder ve meleklerine karşı övünür. Bu durumda El-Habir ismi Allah'ın kendileriyle

övündüğü kullarıyla birlikte kınayacağı kullarının fiillerini onlara göstermek demektir. Bu ve benzeri ayet-i kerimeler üzerinden insanın sorumluluğunu temellendirmek üzere çeşitli yorumlar yapılmıştır. Acaba insan kendi iradesi ve bilgisiyle mi bu emaneti üstlenmiştir? Hiç kuşkusuz soruyu olumlu cevaplandırabilmek güçtür. En azından insan bireylerinin böyle bir bilince sahip olduğunu düşünmek zordur. Ancak yine de Müslüman bilginler, insanın bu sorumluluğu üstlenmesinin insanla ilişkisi üzerinden bir paradoksa ulaşır. Çünkü insanın sorumluluğunu temellendirebilmek için, insanın yeryüzünde sahip olduğu bilgi ve iradesiyle tercihte bulunduğunu açıklamak gerekir. İbnül Arabi, insan sorumluluğunu izah etmenin güçlüğüne işaret ederken, kimdir yükümlü diye bir soruyla işi çözümsüz diye irca eder. Her halükarda insanın yeryüzündeki varlığı Allah'ın iradesiyle gerçekleşmiştir. Başka bir anlatımla Allah alemi var etmeyi murad ettiği gibi irade sahibi ve muktedir olma arzusundaki bir insanı da var etmeyi kendisi irade etmiştir. Bu sebeple insanın alemdeki varlığını Allah'ın mutlak iradesinin en kamil tecellilerinden birisi sayarak ele almak gerekir. İnsan kendi kendine vücuda gelmiş bir varlık olmak şöyle dursun, her anında ve durumunda Allah tarafından var edilmiş, onun iradesiyle alemde halife olmuştur. Bu durumda insanın yaratılışından kaynaklanan bir takım özelliklerinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Bunların başında emanetten söz eden ayetlerdeki cahillik, zalimlik gibi nitelikler gelir. Acaba insan emaneti yüklenmiş olmakla cahil ve zalimse bu durumda henüz yaratılmamışken bir suç ve günah mı üstlenmiştir? Ayet-i Kerime'nin yüzeysel yorumu sanki emaneti üstlenmemeliydi gibi bir okumaya yol açabilir. Nitekim İslam'ın dışındaki dinlerde bu tarz yorumlar asli günah anlayışına vardırılır. İnsanın doğuştan günahkar olduğu Hristiyanlığın temel iddiasıdır. Aynı durum Bakara suresinde insanın ağaca yaklaşmakla sınanması bahsinde de yer alır. Allah insana ağaca yaklaşma dedikten sonra insan ağaca yaklaşmış ve günahkar olmuştur. Sonra bir ceza olarak cennetten çıkarılmış ve yeryüzüne indirilmiştir. Bütün bunlar El-Habir isminin iltizam ettiği bilme tarzının gerektirdiği deneme ve sınamalardır. Müslüman metafizikçiler bu bahsi ele alırken Hristiyanlardan farklı bir yol takip etmiştir. Hristiyanlar böyle ayetlerden asli günah fikrine ulaşarak her insanın günahkar ve suçlu doğduğunu, bu suçtan kurtulmanınsa ancak Tanrı'nın bedenlenmesiyle yine bizzat Tanrı tarafından temizlenmekle mümkün olabildiğini savunmuşlardır. Meselenin bu kısmı bütün hatalarına rağmen yine de anlaşılabilir unsurlar içerir. Fakat bu bedenlenmenin ardından Tanrı'yı kilise temsil etmeye başlayınca, insanları temizleme otoritesi kilisenin elinde bulununca, Hristiyanlık dinle hayat arasında onarılmaz bir çatışma başlatmış oldu. En kaba hatlarıyla asli günah fikri, her insanın kiliseye borçlu doğması demekti. Böyle bir yaklaşımsa dini düşüncenin yüzyıllar boyu eleştirilmesine ve suçlanmasına yol açmış, bilhassa doğuştan getirdiğimiz bir borç olarak asli günah fikri nesiller boyu insanların dinden uzaklaşmasına ve dini bir özgürlük alanı ve imkanı olarak görmek yerine kendisine karşı özgürlük mücadelesi verilmesi gereken eski bir düzen olarak görmesine yol açtı. Özellikle kadının bu günahtaki rolüyle ilgili görüşleri sebebiyle Hristiyanlık büyük eleştirilerle karşılaştı. Meselenin ayrıntısına girmeksizin İslam'ın bu meseleye bakışını El-Habir ismiyle ilişkili olarak zikredelim. Müslümanlık bir şeyin varlığıyla değerini ayrı ele alır. Hiç kuşkusuz varlık en büyük değer olduğu için her şey iyidir. Bu metafizikçilerin genel düsturudur. Bir şeyin var olması iyidir. Onu yok etmek kötüdür. İyilik hayırda, kötülük yokluktadır. Bu itibarla alemde ortaya çıkan her fiil ve varlık Hakk'ın fiil olduğu ve Hak tarafından var edildiği için iyidir. Bunun ardından gelen şey ise ikincil değerlerdir. Bu yaklaşımın İslamiliğini anlatan en iyi örneklerden birisi hükümler alanında da bu ilkenin geçerli olmasıdır. İslam'da genel ilke eşyada asıl olan hüküm mübahlıktır hükmüdür. Bu durum eşyanın kendinde temiz ve mübah, dolaylı sebeplerle yasaklı ve mahsurlu olması demektir ki bu yukarıda zikrettiğimiz bakış açısının bir tezahürüdür. Bir şey var olurken iyidir. İkinci derecede ise değerler ortaya çıkar ve bu bakımdan bir şey iyi veya kötü olabilir. İnsanın yeryüzüne inmesiyle neticelenen süreci bu bakımdan ahlaki değere tabi tutmaksızın ele almak gerekir. İnsan Allah tarafından yaratılmış, halife yapılmış, kendisine yasak konulmuş, yasağa

kaldırmış, tövbe etmiş ve Allah'a dönmüştür. Müslüman düşünürler bu meseleleri ele alırken asli günah fikrini izale edecek şekilde meseleyi tahlil ederler. Bu düşüncenin bütün Müslüman metafizikçilerde hakim düşünce olması, varlık teorisinden ve Tanrı'nın alemi yaratma maksadından kaynaklanır. Bu durumda insanın sınanması, imtihan edilmesi, belaya, imtihana maruz kalması gibi terimler iki farklı bakış açısıyla değerlendirilebilecek hususlardır. Hristiyanlık veya başka bir gelenek bunları olumsuz bir anlamda ele alabilir. Çünkü asli günah olduğuna göre yeryüzündeki her şey bu günahtan pay alır. İmtihan belayken yeryüzü de zaten hapishanedir. İnsan bu hapiste kafesteki kuştur. Halbuki İslam meseleyi El-Habir ismiyle bağlantılı ele alınca bütün bu kavramları hükümsüz olarak değerlendirir. Artık İslam'da imtihan, bela, fitne gibi kavramlar bir değer atfedilmeden kendiliğinde iyi kavramlar haline gelerek hayatı izah eder. Her şeyden önce teklif, yani Allah'ın kullarını yükümlü kılması genel bir imtihan, gerçekte ise bir lütuftur. Çünkü bu imtihan sayesinde Allah insanın kabiliyetini ishar edecek, onda gizli bulunan yetenekleri ortaya çıkaracak ve bu yolla daha kamil insan olacaktır. O halde ağaca yaklaşmakla başlayan bütün bu hadiseler, insanı insan yapmak, onu varlık derecelerinde en yüksek mertebeye yükseltmek için sıkıntıda gizlenmiş lütuflardı. Bu sayede El-Habir ismi, El-Alim ismine şahitlik etmek üzere insana olanı biteni gösterir ve delil Allah'a ait kalır. Binaenaleyh, El-Habir bu anlamıyla Eş-Şehit ismine karşılık gelir. Allah, kendisinden başka ilah olmadığına şahittir.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Lokman Suresi 31 ila 34.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Yusuf Suresi 43 ila 49. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kral, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın, dedi. Dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki 2 kişiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Zindana varınca Yusuf, ey doğru sözlü, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, bir de 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki vereceğin bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler, dedi. Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Soru işareti. Soru işareti. Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban keserken şu hususlara dikkat edilmelidir. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla beraber iki atar damarından da en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesimle kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından keskin bir bıçakla kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
2: Soru işareti. Soru işareti.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kainatın yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan

0: eder. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kaf Suresi 38. Ayet.
2: Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.
1: Nahl Suresi 3. Ayet.
3: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.
1: Hud Suresi 7. Ayet.
4: O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Enam Suresi 151 ila 154. Ayetler.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmeti erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 83. ayet.
4: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.

Aşırı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Tevbe Suresi 50 ila 59. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatan

0: Onlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Araf Suresi 109 ila 126. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır, dediler. O da, tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız, dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım?

0: siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Mes'ud tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İslam dini söz ve davranışlarda doğruluğu esas almakla birlikte başka bir çarenin kalmadığı zaruri bir takım durumlarda yalan söylenmesine izin vermiştir. İnsanların arasını düzeltmek gibi İslam'ın öngördüğü hayırlı bir amaca sadece yalanla ulaşılabilecekse bu gibi durumlarda yalan caiz sayılmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca üç durumda yalana izin vermiş, kişinin yuvasının huzurunu düşünerek, eşini memnun etmesi için, küs olan insanları barıştırmak için ve savaşta ordu menfaati için yalan söylenebileceğini haber vermiştir. Hendek Savaşı'nda Müslüman olduğu kafirler tarafından bilinmeyen Nuaym bin Mes'ud, düşman arasına fitne sokabilmek için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemek hususunda izin istemiş, Allah Resulü de istediğini söyle, sen bu konuda serbestsin demiştir. Hazreti Peygamber'in yalan için izin verdiği bu istisnai durumlarda iki zarardan daha hafif olanı tercih etme düşüncesi bulunmaktadır. Hazreti Peygamber hayatı boyunca doğru yaşamış ve Müslüman

0: Müslümanların da doğru sözlü insanlar olmasını arzu etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her zaman doğruyu söylediği, onu tanıyan kafirler tarafından bile çeşitli vesilelerle itiraf edilmiştir. Her konuda olduğu gibi özü sözü bir insan olma hususunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar için güzel bir örnektir. Allah-u Teala'nın "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" emrine uyarak dosdoğru bir hayata sahip olan sevgili Peygamberimiz, inananlara da "Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol" tavsiyesinde bulunarak yol göstermiştir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin söz ve eylemleriyle uyum içinde olmasını ifade etmektedir. Bu özellikleri bünyesinde barındıran bir Müslüman, dünyada ve ahirette razı olunan bir kul haline gelecek ve ebedi mutluluğu yakalayacaktır. Bununla birlikte nasıl yalan bütün kötülüklerin temeli ise, doğruluk ve dürüstlük de insan vicdanını huzura kavuşturan, ruh dünyasını aydınlatan ve geliştiren her türlü iyilik ve güzelliklerin temelidir. Doğruluk temelini esas alan bir kişi, bu temel üzerinde durduğu müddetçe razı olunan bir mümin olacak ve mükafat olarak cennete girecektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de doğruluğun iyi bir kul olmaya, iyi kulluğun da kişiyi cennete götüreceğinden hareketle müminleri şu sözlerle doğruluğa teşvik etmiştir. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkârlardır. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.

0: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Zilzal Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif.

okuyan Ali Tel. Zümer Suresi 71 ila 75. Ayetler.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Soru işareti. Soru işareti.
2: Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
3: Kurban kesim vakti bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şafiilere göre ise bayramın dördüncü günü gün batana kadar kurban kesilebilir.
1: Soru işareti. Soru işareti.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zariyat Suresi 38. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik.
2: Duhan Suresi 17.
3: Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Her kim Allah'a, meleklerine,

0: peygamberlerine Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkar eder. Onlar ne zaman bir antlaşma yaptılarsa içlerinden bir takımı o antlaşmayı bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. Onlara Allah katından ellerinde bulunan kitabı Tevrat'ı doğrulayıcı bir peygamber gelince kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını Tevrat'ı arkalarına attılar. Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında şeytanların ve şeytan tıynetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. Sihri caiz görüp de sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece insanlar onlardan kişiyle karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi. Eğer onlar iman edip Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı, Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

Kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım. Sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hicr Suresi 45 ila 60. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkartılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgiyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler. O da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz, öyle mi? Peki, çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz? Dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kaplanlardan olma, dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser, dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir, diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesi

0: ailesine zarar gelmeyecek, onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Ali İmran Suresi 130 ila 136.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler, ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Kâbe.

Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Burada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. O zaman biz o evi, Beytullah'ı, insanların gidip gelip ziyaret edecekleri, sevap kazanılacak ve güvenli bir yer yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için, kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi, Beytullah'ı temiz tutun diye talimat verdik. Her nereden yola çıkarsan, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu emir elbette Rabbinden gelen bir hakikattir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayın ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah her şeyi bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Allah Kâbe'yi, çevresi güvenli olan o kutsal evi, haram ayları, kurbanlıkları ve onların boyunlarındaki gerdanlıkları insanlar için faydalı kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi, Kâbe'yi tavaf etsinler. Konunun kavramsal bağlamı: Kâbe, Müslümanların namazlarında yöneldikleri, hac ve umre ibadetini gerçekleştirirken tavaf ettikleri Mekke'deki mübarek mabedin adıdır. Kur'an-ı Kerim'de iki defa Kâbe adıyla, 15 defa mescit kelimesiyle, 16 defa da ev anlamındaki beyt kelimesiyle geçmektedir. Ayrıca kelime eski veya hür anlamındaki atik ve imar edilmiş anlamındaki ma'mur sıfatıyla nitelenmiştir. Mescit kelimesiyle geçtiği yerlerin tamamında dokunulmazlığı olan değerli anlamındaki haram ve muharrem kelimeleriyle nitelenmiştir. Kâbe kelimesi Arapçada küp anlamına gelir. Kâbe'nin bu isme alışı da onun küp şeklinde oluşuna bağlanmıştır. Kâbe'ye beyt denilmesinin sebebi ise Yüce Allah'ın Kâbe'yi kendi evi olarak nitelemesidir. Nitekim Cenab-ı Hak onun kendisine ibadet için inşa edilmiş ilk mabet olduğunu bildirmektedir. El-Beytül Atik şeklinde anılması oldukça eski bir ibadet mekanı oluşundan ileri gelmektedir. Yine onun için kullanılan haram ve muharrem sıfatları da dokunulmazlığına, değerine ve yüceliğine işaret eder. El-Beytül Ma'mur olarak adlandırılması, her zaman bakımlı olması ve ziyaretçilerinin çokluğundan dolayı canlılığını koruması sebebiyledir. El-Beytül Ma'mur'un gökyüzünde Kâbe ile aynı hizada yer alan ve meleklerce tavaf edilen bir mabet olduğu da söylenmiştir.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sait Sezer.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya: Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur dedi. Vahiy meleği dedi ki: Evet öyle. Ancak Rabbim diyor ki bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değil iken seni de yarattım. Zekeriya: Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına dair bir işaret ver dedi. Allah da: Senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşmamandır dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkın karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık. Ve kendisine ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı ve zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. İsra Suresi 101 ila 111. Ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Haşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti. Musa ise, iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: bu topraklarda oturun. Ahiret vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık

0: ve onu peyderpey indirdik. De ki, ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını artırır. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut. Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbirle yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Altın Sesler'den her gün enfes Kur'an ziyafeti Vav Radyo'da. Kur'an'ı cüz cüz her gün 06 ve 22'de Vav Radyo'dan takip ederek hatmedebilirsiniz. Ayrıca web sitemiz ve uygulamamız üzerinden de mukabele okumalarına ulaşabilirsiniz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bozguncuların kim olduğunu şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 10, 11 ve 12. ayetler.
6: Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir fakat farkında değillerdir.
1: Bakara Suresi 204, 205 ve 206. ayetler.
7: İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır.
8: Şuara Suresi 151.
9: Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Zümer Suresi 10 ila 18. Ayetler.

فبشر عباد فبشر

فبشر عباد فبشر

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İsa aleyhisselamın duası. Maide suresi 114. ayet.
3: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak

0: o yolu eğlenceye almak için. Eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi, kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasına döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Tevbe Suresi 38 ila 40. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme, çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.

0: 93.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Sahabe hayatları.
2: Hazreti Said bin Zeyd radıyallahu anh, cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri. Kureyş kabilesinin Adi bin Kab kolundan olup hicretten yaklaşık 25 yıl önce Mekke'de doğdu. Said'in babası Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, Hazreti İbrahim'in getirdiği prensiplere uygun olarak yaşamaya çalışan haniflerden biriydi. Said bin Zeyd, Hazreti Peygamber'in davetini ilk kabul edenlerdendir. Henüz delikanlıyken Müslüman olan Said, İslam'ı kabul ettiği zaman Mekke'deki Müslümanların sayısı 20'ye ulaşmıyordu. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile evli olan Said, Ömer'in İslamiyet'i kabul etmesine eşiyle birlikte vesile olmuştu. Hazreti Peygamber'e sonsuz bir teslimiyetle bağlı olan Said bin Zeyd, Mekkeli müşriklerin birçok eziyetine maruz kaldı. Medine'de Hazreti Peygamber'in yakın çevresinde yaşayan Said, Mekke müşrikleri başta olmak üzere Hazreti Peygamber aleyhinde faaliyet gösteren çevrelerle ilgili bilgi toplama konusunda önemli görevler üstlendi. Mekkelilerin Şam kervanı hakkında bilgi edinmekle görevlendirildiği için Bedir gazvesine katılamadı. Ancak gösterdiği yararlılıklar sebebiyle Bedir gazvesine katılmış gibi cihat sevabını eksiksiz alacağını Resul-i Ekrem kendisine müjdeledi. Bedir'den sonraki bütün savaşlara katılan Said, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da önemli görevler aldı. Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi esnasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları gidermek için büyük gayret gösterdi. İkinci halife Hazreti Ömer, kendisinden sonraki halifeyi seçmek üzere oluşturduğu 6 kişilik şura heyetine hayatta olan bütün aşere-i mübeşşere üyelerini çağırdığı halde şaibe oluşmaması için yakın akrabası ve eniştesi Said'in görüşmelere katılmasını istemedi. Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde zaman zaman Kufe'de kendisine tahsis edilen topraklarda yaşayan Said bin Zeyd, iç karışıklıkların ortaya çıkmasından sonra Medine'ye döndü ve burada siyasi çekişmelerden uzak bir hayat yaşadı. Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde Müslümanları birlik ve beraberliğe çağırdı, her iki halife aleyhine yapılan dedikoduları ve propagandaları önlemeye çalıştı. Deniz ticaretiyle de uğraşan ve Medine yakınlarındaki Akik Vadisi'nde bir arazisi bulunan Said bin Zeyd, ömrünün son yıllarını burada geçirdi. 670 veya 671 yılında vefat etti. Cenaze işleriyle komşusu ve yakın arkadaşı Sa'd bin Ebi Vakkas ilgilendi. Cenaze namazını Abdullah bin Ömer kıldırdı ve Medine'deki Baki mezarlığına defnedildi. Eline büyük maddi imkanlar geçmesine rağmen Said hiçbir zaman dünya hırsına kapılmadı. Zühd ve takva hayatından ayrılmadı. Dürüstlüğü kendisine şiar edildi. Çok hadis rivayet etmekle tanınmayan Said bin Zeyd'in en meşhur rivayeti Aşere-i Mübeşşere'nin isimlerinin topluca zikredildiği hadistir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek: siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ederken Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur: Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkara sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'ındır. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi inkarcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. O'nun dereceleri yüksektir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Sa'd Suresi 15 ila 26. ayetler.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

تشطط واهدنا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar da, müşrikler de ancak vakti gelince asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Müşrikler alay ederek şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, hesap gününden önce payımızı hemen ver." Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O, Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kendisiyle birlikte sabah akşam tesbih etsinler diye biz dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik. Ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi? Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu? Onlar, "Korkma, biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet, zulmetme ve bizi hak yola ilet," dediler. İçlerinden biri şöyle dedi: "Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benim ise bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver," dedi. Ve tartışmada beni bastırdı. Davud dedi ki: "Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirlerine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır." Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık

0: ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ona dedik ki, ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefs arzusuna uyma. Yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Soru işareti. Soru işareti.
1: Kişi beslediği ve kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden veya gücünden yararlanabilir mi?
3: Kişi beslediği ve kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden veya gücünden yararlanabilir mi? Bir kimse kendi evinde besleyip büyüttüğü bir hayvanı kurban olarak keseceğine karar verse, bu hayvanın gücünden veya dişi ise sütünden yararlanabilir. Fakat kurban olarak alınan bir hayvanın kesim öncesinde sütünden ve yününden yararlanmak uygun değildir. Çünkü bu durumda hayvan satın alınmasından itibaren kurbanlık olarak belirlenmiş olmaktadır. Şayet böyle bir hayvandan yararlanılmışsa, yararlanma bedeli sadaka olarak verilmelidir.
2: Soru işareti. Soru işareti.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahya aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Meryem suresi 7.
3: Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.
1: Meryem suresi 12.
4: Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Yusuf Suresi 30 ila 35. Ayetler.

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

0: حين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şehirde bir takım kadınlar Aziz'in karısı, hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a çık karşılarına dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa, Allah için bu bir insan değil ancak şerefli bir melektir dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, işte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak. Yusuf, ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Sonra onlar Yusuf'un susuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Saffat Suresi 100. Ayet.
4: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
3: İbrahim Suresi 40 ve 41. Ayetler.
5: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Talha Yeşil. Enam Suresi 9 ila 20. Ayetler.

كتب على نفسه الرحمة.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onu, peygamberi, bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinden yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da, onlarla alay edenleri alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. De ki, yeryüzünde gezin, dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün. De ki, şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir? Allah'ındır de. O merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir günün, kıyamet gününün azabından korkarım. O günün azabı kimden savuşturulursa gerçekten Allah ona acımıştır. İşte bu apaçık kurtuluştur.

0: şayet Allah sana bir zarar dokundursa, bunu ondan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa, onu da kimse gideremez. Bil ki o, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. O ancak tek bir ilahtır. Ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, peygamberi, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Ankebut Suresi 8 ila 13. ayetler.

إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İman edip de salih ameller işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler, iyiler arasına sokacağız. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a inandık derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka biz de sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? Allah elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir. İnkar edenler iman edenlere, yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır. Andolsun onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz sorguya çekileceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 30. bölüm. Bize bir yol göster.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece dönemin en büyük İslam düşmanlarından Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini bildirdi. Ayrıca Ömer ertesi gün Cemil bin Mamer el-Cumahi'ye Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan ettirdi. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldı.
1: Neden mutlusun bu kadar Ebu Cehil?
2: Bugün büyük düşmanımdan kurtuluyorum. Muhammed'den kurtuluyorum. Ömer bin Hattab onu öldürecek.
1: Ömer bir işi el atmışsa kesin tamamlar.
3: Efendim, Ömer bin Hattab geldi.
2: Gelsin gelsin, bekletme. Hoş geldin, safa getirdin ya Ömer bin Hattab.
4: Ben hoş geldim de söyleyeceklerim hoşuna gitmeyecek ya Ebu Cehil.
2: Ne oldu?
4: Şunu bil, bundan sonra Muhammed'in yanındayım ben. Ona söyleyeceğiniz her söz bana söylenmiştir. Ona yapılacak her hareket bana yapılmıştır. Allah birdir. Muhammed de onun Resulüdür.
2: Diyeceklerin bu mudur?
4: Bu söylediklerimin üstüne söz mü var ya Ebu Cehil?
5: Ömer'i bile yanına çekti. Ömer'i bile. Bu saatten sonra Müslümanlara, Muhammed'e inananlara Mekke'de huzur yok. Onlara huzur yok.

0: inkar et. Allah'ı inkar et.
1: Allah bir, Muhammed onun Resulüdür.
0: Muhammed'e inanan kim varsa ölecek. Kim varsa ölecek. Ölecek.
1: Allah bir, Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
2: Ya Resulullah, izin ver, biz de bir şeyler yapalım.
3: Böyle Müslümanlara işkence yapılırken elimiz kolumuz bağlı mı duralım?
4: Babam bekleyelim diyor. Onlar gaddar diye biz de böyle karşılık veremeyiz.
2: Peki ne yapacağız? Kureyş'in Müslümanlara işkence etmesini, öldürmesini mi izleyelim? Ne yapalım ey Allah'ın elçisi? Bize bir yol göster.
5: Müşriklerin Müslümanlara yaptıkları eziyet her geçen gün artıyordu. Müslümanlar ibadetlerini serbestçe yapamıyor, açıktan Kur'an okuyamıyorlardı. Amcası Ebu Talip tarafından himaye edildiğinden, kendisi bu tür eziyetlere uğramamakla beraber, ashabının başına gelenlere son derece üzülen ve işkenceleri engellemeye de gücü yetmeyen Resul-i Ekrem, aralarında Hazreti Osman ve karısı Hazreti Rukiye, Cafer bin Ebu Talip, hanımı Esma bint Umeys, Osman bin Mazun, Zübeyir bin Avvam, Halid bin Said ve karısı Ümeyme bint Halid, Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Mesud, Abdurrahman bin Af, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Musab bin Umeyr gibi meşhur kişilerin de bulunduğu bir grup Müslümanın Habeşistan'a gitmesine izin verdi.
4: Peygamberimizin kızı Rukiye'ye iyi bak Osman.
6: Merak etmeyin, o benim en kıymetlimdir. Karımdır. Ona gözümden iyi bakacağım.
5: 11 erkek ve 4 kadından oluşan Müslüman kafilesi 615'te Mekke'den Şuayb limanına, oradan da bir tekneyle Habeşistan'a gitti. Bu hicret Hazreti Peygamber'in henüz tebliğinin ilk yıllarındayken Afrika ile temasa geçmesini sağladı. İlk muhacirlerin iyi karşılanması üzerine ikinci hicret kafilesine 70'ten fazla Müslüman katıldı.
7: Şimdi de Habeşistan'a gidiyorlar. Bana bak, Habeş kralı senin arkadaşındır değil mi?
8: Elbette. Uzun zamandır ticaret yaparım.
7: O zaman git ve onunla konuş. Oraya sığınan Mekkelileri bize teslim etsin. Yoksa Habeşistan'la bir daha ticaret yapmayız. Bunu bilsin.
5: Kureyşliler, sayıları artan bu muhacirlerin ardından Habeşistan'a bir heyet göndererek Necaşi Ashame'den onları iade etmesini istemişlerse de, Necaşi, Kureyş heyetiyle Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki muhacirlerin temsilcilerini tartışmaya davet etmiş ve sonuçta Müslümanları davalarında haklı bularak misafirliklerinin devamına karar vermiştir.
8: Ben adalete inanırım. Bana göre siz haksızsınız. Zamanında Hristiyanlar da büyük acılar çekmiştir. Ve ben Müslümanların Muhammed'in davalarında haklı olduğuna inanıyorum. Bana sığınanları size teslim etmeyeceğim. Bu böyle biline.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Kamer Suresi 1-17. Ayetler.

اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: فكيف كان عذابي ونذر. فلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik korkunç bir şeye çağırdığı gün gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler bu zor bir gün derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler. Ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine, ey Rabbim ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi inkar edilen kimseye Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp

0: Dönüp öğüt alan, azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enbiya Suresi 30 ila 41. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler göklerde yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de dinliyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. Bu mu ilahlarınızı diline dolayan derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. Bir de eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardımda göremeyecekleri vakti bir bilseler. Şüphesiz o tehdit edildikleri azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ne de kendilerini

0: üzerlerine göz açtırılacak. Andolsun senden önce de birçok peygamberlerle alay edildi de içlerinden alay edenleri o alaya aldıkları şey kuşatıverdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kitabı Kur'an-ı Kerim'de eşref-i mahlukat olarak yarattığı insanın pek çok özelliğini bizlere bildirmiş ve insanın yeryüzünün halifesi olduğunu şöyle beyan etmiştir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 30. Ayet.
4: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti.
2: En'am suresi 165. ayet.
5: O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
2: Araf suresi 69. ayet.
6: Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha da güçlü kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.
2: Araf suresi 74. ayet.
7: Hatırlayın ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine getirdi ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Yerin ovalarında köşkler kuruyor, dağları oyup evler yapıyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini anın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.

0: El Hadi Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, hidayete ve doğru yola erdiren, sen El Hadisin, hidayet verensin, doğru yolu gösteren, rehberlik edensin, gerçeğe yönlendiren, gerçeği görmeyi sağlayansın. Hadi isminle kullarına akıl, muhakeme ve zaruri bilgileri verensin. Ebedi mutluluk için manevi yolu gösterensin. Lütfunla rehberlik edensin. İstediğini iyi işlerde başarıya ulaştıransın. Senden başka hidayet veren yoktur. Sen dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Hidayete girecek kullarını en iyi bilensin. Rehber olarak gönderdiğin Kur'an-ı Kerim, hidayetinin bir vesilesidir. Ey dilediği kuluna doğru yolu gösteren Allah'ım! Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Amin.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. Dördüncü cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.

Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi Tevrat'ı getirip okuyun.

Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

De ki Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.

Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir.

Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.

De ki ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz?

De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar.

size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün.

Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlardınız da O kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.

0: الكفر وأولئك هم المفلحون.
1: Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.

O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir.

0: İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulüm etmek istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
0: Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür.

Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var, ama pek çoğu fasık kimselerdir.

onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ve mümin insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmekte ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte oluşlarıydı.

Onların kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır.

İnananlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.

İnkar edenlerin ne malları ne evlatları onlara Allah'a karşı bir yarar sağlar. İşte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

onların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerini vurup mahveden kavurucu ve soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.

Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetleri açıkladık.

İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Onlarsa bütün kitaplara iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık derler. Ama kendi başlarına kaldıklarında size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki öfkenizden ölün. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı bilir.

Size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.

Hani sen müminleri Uhud'da savaş mevzilerine yerleştirmek için sabah erken ailenden, evinden ayrılmıştın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.

Andolsun siz son derece güçsüzken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.

sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde, onlar ansızın üzerinize gelseler bile, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder.

Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır.

Bir de Allah bunu inkar edenlerden bir kısmını helak etsin veya perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yaptı. Leysa leke min

0: Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Allah ya tövbelerini kabul edip onları affeder ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.

onlar bollukta ve darlıkta, Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.

Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler, ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir.

İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir.

sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.

gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün olan sizlersiniz.''

Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da, müşrikler de, Bedir'de benzeri bir yara almıştı. İşte iyi veya kötü günleri insanlar arasında böyle döndürür dururuz. Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz, bazen öbürüne.

Bir de Allah iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar. Em hasibtum

0: Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?
1: وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
0: Andolsun siz ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte onu gördünüz ama bakıp duruyorsunuz.

Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

Nice peygamberler vardır ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

0: Onların sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti.
1: Fe'atâhumullâhu sevâbeddünyâ ve husne sevâbil âhireh. Vallahu yuhibbul muhsinin.
0: Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever.

0: Ey iman edenler! Siz eğer kafir olanlara uyarsanız, sizi gerisin geriye küfre çevirirler de büsbütün hüsrana uğrarsınız.
1: Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin.
0: Hayır, yalnız Allah yardımcınızdır. O yardımcıların en hayırlısıdır.

0: وبئس مثوى الظالمين.
1: Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Barınakları da cehennemdir. Zalimlerin kalacakları yer ne kötüdür.
0: وَلَقَدْ

0: فضل على المؤمنين.
1: Andolsun Allah izniyle onları, müşrikleri kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vaadini gerçekleştirdi. Nihayet sevdiğiniz şeyi, zaferi size gösterdikten sonra zaaf gösterdiniz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. Kaçıp hezimete uğradınız. Buna rağmen sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır.
0: İz tus'idû.

Peygamber arkanızdan sizi çağırırken siz durmadan dağa yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah size keder üstüne keder verdi ki bu durumlara alışasınız ve daha sonra elinizden gidene ve başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliye zannı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar, bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok diyorlardı. De ki, bütün iş Allah'ındır. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki, bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı bilir.

İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip kaçanları şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir.

Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında "onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi" diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

0: Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır.
1: وَلَئِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ
0: Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever.

Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.

hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir.

Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir.

Onlar, insanlar, Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir.

Andolsun Allah müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekte büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.

Onların müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet Uhud'da sizin başınıza geldiğinde bu nereden başımıza geldi dediniz öyle mi? De ki o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir.

onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki eğer doğru söyleyenlerseniz kendinizden ölümü savın.

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.

Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler.

Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.

Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler.

Bundan dolayı Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir.

O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun.

0: يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır.

İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır.

İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

Allah pisi temizden ayırıncaya kadar müminleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer, gaybı ona bildirir. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Allah şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz.

kendi ellerinizin önceden yapıp gönderdiklerinin karşılığıdır. Allah kullara asla zulmedici değildir.

Onlar, Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti dediler. De ki, benden önce size nice peygamberler açık belgeleri ve sizin dediğiniz şeyi getirdi. Eğer doğru söyleyenlerseniz niçin onları öldürdünüz? فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ

Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık delilleri, hikmetli sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı.

her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir.

andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bunlar yapmaya değer azmi gerektiren işlerdendir. Ve iz

Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu, kitabı mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür.

Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.

0: onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateşin azabından koru derler.
1: Rabbena

Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al.

Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi de rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Rableri onlara şu karşılığı verdi: ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır.
1: La yagurrenneke tekallubullezine keferu fil bilad.
0: Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.

Onların bu refahı az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası.

fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır.

Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derinden saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.

0: Ey iman edenler, sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

etmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir.

insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmeyin.

Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Ve in hiftu

0: Eğer velisi olduğunuz yetim kızlarla evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, onları değil, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.
1: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ

Kadınlara mehirlerini bir görev olarak gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin.

Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

yetimleri deneyin. Evlenme çağına, buluğa erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler ve mallarını geri alacaklar diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zenginse yetim malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakirse aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.

0: كثر نصيبا مفروضا.
1: Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir.

miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara gönüllerini alacak güzel sözler söyleyin.

Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde onlar hakkında endişeye kapılanlar, yetimler hakkında da ürperip korksunlar. Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.

Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir.

Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla kızsalar, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız birse, mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da, yalnız ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma, ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz.

0: kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلَّهُنَّ

Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu paylaştırma, ölen karılarınızın yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Yine bu paylaştırma, yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer. Eğer kardeşler birden fazla olursa, üçte bir de ortaktırlar. Bu paylaştırma, varislere zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. Bütün bunlar Allah'ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.

İşte bu hükümler Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.

kadınlarınızdan fuhuş, zina yapanlara karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun, dışarı çıkarmayın.''

Sizlerden fuhuş zina yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

Allah katında makbul tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa makbul tövbe, kötülükleri, günahları yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimselerle kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.

Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da, Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.

Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne mehir olarak yüklerle mal vermiş olsanız dahi, ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız?

Geçmişte olanlar hariç, artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu ne kötü bir yoldur.

Size şunlarla evlenmek haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, eğer anneleriyle zifafa girmemişseniz, onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi nikah altında bir araya getirmeniz. Ancak geçenler, önceden yapılan bu tür evlilikler başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğru

Rabbimiz, Mevlamız, Yaratıcımız, rızık verenimiz. Senin komşuluğun çok şereflidir ve en yüce övgüler sanadır. En kutsal isimler senindir. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım sen affedicisin, sen cömertsin, affı seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım salat, selam ve bereket kulun, Resulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve onun izinden gidenlere olsun. Kim onlara uyarsa kıyamete kadar onlara selam olsun. Biz de onlardanız Allah'ım. Senin affınla ve cömertliğinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın her daim takipçisi kıl. Okuduğumuz duaları, senin yüce ayetlerini İzzet-i Dergahında kabul eyle.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Meryem Suresi 1-15. Ayetler.

Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya: Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur dedi. Vahiy meleği dedi ki: Evet öyle. Ancak Rabbim diyor ki bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değil iken seni de yarattım. Zekeriya: Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına dair bir işaret ver dedi. Allah da: Senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşmamandır dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkın karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık. Ve kendisine ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı ve zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Maide Suresi 109 ila 115. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün, onlar bizim bir bilgimiz yok, bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrail oğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik. Şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu: onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya Rab, sen muinsin, bizlere yardım eyle Allah'ım. Dilimiz bir daha yalana bulaşmasın Allah'ım. Ellerimiz bir daha hak

Gözlerimiz bir daha harama bakmasın Allah'ım. Kalbimiz bir daha senin rızan olmayana meyletmesin Allah'ım. Ayaklarımız bir daha doğru yoldan ayrılmasın Allah'ım. Ya Rab, bizlere Hazreti Nuh'un direncini ver. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini ver. Hazreti Yakub'un dirayetini, Hazreti Yusuf'un iffetini ver Allah'ım. Hazreti Harun'un sadakatini ver Allah'ım.

0: Hazreti Meryem'in, Hazreti Hatice'nin, Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Fatıma'nın iffet ve asaretini ver Allah'ım. Bizlere Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin tertemiz ahlakını ver Allah'ım. Dualarımızı cümle peygamberlerin dualarına dahil eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ali İmran Suresi 164 ila 173. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet, Uhud'da sizin başınıza geldiğinde, bu nereden başımıza geldi dediniz, öyle mi? De ki, o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde, başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kendinizden ölümü savın. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Kâri'a Suresi.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın ateştir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 282 ve 283.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Tegabun Suresi 1-10. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

الْخَيْرِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd da O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır. Bu, peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da bizim gibi insanlar mı doğru yola iletecekmiş deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır. İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hiç de öyle değil. Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. A'raf Suresi 148 ila 151. ayetler.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'nın kavmi onun Tur'a gitmesinin ardından zinet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? Böyleyken onu ilah edindiler de zalim kimseler oldular. İsrailoğulları yaptıklarına pişman olup gerçekten sapmış olduklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Öfkesinden levhaları attı ve kardeşinin saçından tuttu. Onu kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, ey anam oğlu dedi. Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğuyla bir tutma. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir sureye de adını veren İmran ailesiyle ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ali İmran Suresi 33.
4: Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
2: Tahrim Suresi 12.
5: Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

السحر فلسوف تعلمون.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun çevresindeki ileri gelenlere, "Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır," dedi. "Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?" Dediler ki, "Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler." Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da "Siz de toplanır mısınız?" denildi. "Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız," dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a, "Eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı?" dediler. Firavun, "Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız," dedi. Musa onlara, "Haydi, ortaya atacağınız şeyi atın," dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz," dediler. Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. "Alemlerin Rabbine inandık," dediler, "Musa'nın ve Harun'un Rabbine." Firavun, "Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım," dedi. Sihirbazlar şöyle dediler, "Zararı yok. Mutlaka Rabbimize döneceğiz. Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Azim olan Allah doğru söyler."
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi sana iman ettik kayıtsız ve şartsız. Senin hiçbir emrini tartışmadık. Ya Rabbi nefsimize ağır da gelse sen ne emretmişsen ona uyduk. Sen biliyorsun ki biz senin kapındayız. Bekliyoruz. Kimsenin kapısında beklemediğimiz gibi bekliyoruz. Kimseden ümit var olmadığımız gibi senden ümit varız. Çünkü duaları kabul eden, tövbeleri kabul eden, mağfiret eden, rahmet eden, settar olan, örten ve açan, öldüren ve dirilten, iyileştiren ve hasta eden ancak senin emrindir ya Rabbi. Emrinin lütfuna, emrinin bereketine, emrinin affına, mağfiretine sığınmışız. Bizi kapından, rahmet kapından, mağfiret kapından, af kapından ümitsiz ve boş çevirme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Sebe Suresi 37 ila 45. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar. De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü bir hatırla. Melekler derler ki, "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun." Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu ancak apaçık bir büyüdür dediler. Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Taha Suresi 105 ila 115. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, bomboş bir alan haline bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin.

0: O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O, önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi artır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan

0: An Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. Onun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok. Lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Kehf Suresi 27 ila 28. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Bakara Suresi 177 ila 182. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böylelere anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa artık ona

hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa, anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır. Sonsuz rahmet sahibidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

0: Kral Radyo. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin basar sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 110. Ayet.
2: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
0: Nisa Suresi 58. Ayet.
3: Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
0: Nisa Suresi 134. Ayet.
1: Kim dünya sevabı, nimeti istiyorsa bilsin ki dünya sevabı da ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
0: İsra Suresi 30. Ayet.
4: Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.
0: Hac Suresi 75. Ayet.
5: Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
0: Fatır Suresi 45. Ayet.
6: Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünün sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince gerekeni yapar. Çünkü Allah kullarını hakkıyla görmektedir.
0: Mü'min Suresi 20. Ayet.
7: Allah hak ve adaletle hükmeder. Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
0: Mü'min Suresi 56. Ayet.
8: Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük

0: taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşamazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
1: Şura Suresi 11. Ayet.
2: O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu surette sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
1: Mülk Suresi 19. Ayet.
3: Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Nisa suresi 113 ila 121.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyler öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Kim kendine hidayet, doğru yol, besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Şüphesiz Allah

0: kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür. Onlar Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki aslında azgın bir şeytana tapmaktadırlar. Allah o şeytana lanet etti ve o da "Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım," dedi. "Onları mutlaka saptıracağım. Mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de putlara adak için hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür. Şeytan onlara birçok vaatte bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan ancak aldatmak için onlara vaatte bulunuyor. İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

0: sen bizleri, anamızı, babamızı, eşimizi, evlatlarımızı affeyle Allah'ım. Anne babamıza sen merhamet eyle Allah'ım. Onlar bize küçüklüğümüzde nasıl kol kanat gerdiyse, sen de onları öylece koruyup rahmet gölgende barındır Allah'ım. Eşimizi sen bağışla Allah'ım. Hayat imtihanımızda bize olan desteğini, bizi tamamlayan, bizi yalnızlıktan kurtaran can yoldaşlığını, yuvamıza verdiği emeği sen hesapsız ödüllendir Allah'ım. Çocuklarımızı hayırlı evlatlar eyle Allah'ım. Onlara seni ve seni sevenleri sevdir Allah'ım. Her türlü kazadan, beladan yavrularımızı muhafaza eyle Allah'ım. Neslimizi sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle Allah'ım. Gençlerimizi koru Allah'ım. Gencecik yürekleri sana asi olmaktan, senden uzaklaşmaktan, her türlü bağımlılık ve kötü alışkanlıktan, zehirli akımlardan, akran şerrinden sen muhafaza eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yasin Suresi 51-67. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Derler ki, vay başımıza gelenler. Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak: selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nahl Suresi 77-83. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da

0: sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Fetih Suresi 27 ila 29. ayet.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarını kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Şura Suresi 20 ila 24. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira ettiğimi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder. Hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü kalplerde olanları hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Lokman Suresi 12-19. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşmak için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bize ibret olması için Hicr halkını ve bu halkın başlarına gelenleri şöyle beyanı buyurmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hicr

0: 80 ila 84. ayetler arası. Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. Onları da sabaha çıkarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.